0: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
1: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
0: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
1: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Yumurtadan biraz daha.
2: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
0: Sakin ol, boğulacaksın.
1: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
2: Besmele çektin mi?
1: Yoo.
2: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
0: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
2: Çok iyi.
3: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
2: Aferin kızıma.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
0: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
3: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
2: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
1: Ben.
2: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
3: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
1: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
0: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
2: Hadi bakalım, afiyet olsun.
1: Bir daha.
2: Ama demin...
1: Baba.
0: Efendim.
1: Ben 4 bir de 0 muyum?
0: Ne dedin anlamadım.
1: Anne.
2: Efendim canım.
1: Ben 2 tane 5 miyim?
2: Sen bir tanesin, bir tane.
1: Daha sadece 1'mişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
3: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
1: Ben de.
3: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
1: Düşmem.
3: Küçük olduğun için düşebilirsin.
1: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
3: Omzuma geliyorsun, bak demiştim. Küçüksün işte.
1: Senin kaç?
3: Boyun mu?
1: Evet. Zürafan kaç?
3: 7 ve 5.
1: Uzun musun yani?
3: Evet, kesin uzunum.
1: Of.
0: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
2: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
2: Oo, maşallah, çok sevindim.
0: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
2: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
0: Ne?
2: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
0: Hiç alakası da yok üstelik.
2: Bir daha çal bakayım.
0: Evet.
2: Kesinlikle daha dün annemizin.
1: Anne.
2: Yavrum.
3: Baba.
0: Kızım.
3: Baba, sen sanatçı mı oldun?
0: Az kaldı.
1: Hadi bize de çal baba.
0: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
3: Ben biliyorum.
0: Neymiş, söyle bakalım.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
1: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
3: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
0: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
2: Hani babaya alkış yok mu?
1: Var. Süt yok mu?
0: Eren. benim korkma oğlum.
1: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
0: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayrolsun bakalım ne çıkacak.
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim. Çabuk uyusun o zaman. Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak. Tamam. Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
4: Tamam, uyudu bile, kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum. Of.
0: Şimdi?
2: Yahu maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
0: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
2: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
1: Hala.
2: Canım merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
2: Aa. Getirdim tabii. Getirmez olur muyum?
5: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
0: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
0: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
5: Ha, şimdi anlaşıldı.
0: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da hani.
5: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
2: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
2: Ah bilmem mi, geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
1: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
0: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap. Hesap. Yapış.
2: Hey, Filo, yardım.
3: Selam. Bakan. Bak.
1: Yapış. Kırt nam. Aha.
3: Tamam mı?
1: Kırt nam. Tamam.

0: 수척?
1: 어?
0: 싫어. 그래.
2: 그럼?
0: 에마넷? 산?
2: 에마넷?
0: 어?
3: 가자! 가자!

0: Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo.
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

0: 난 엄마.
1: 어? 길라.
0: 어?
1: 뭐?
0: 난 어?
1: 쓸.
0: 난
1: 싫어. 그럼
0: 가고 야담.
1: 아하.
0: 말. 숲.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane.

hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hazreti Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.

0: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
0: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
3: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok özgürüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
3: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine.
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
0: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
0: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
0: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
0: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
6: Hey!
1: Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
0: İstop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
7: Yakaladım seni.
5: Iskaladın. Turuncu. Buldum.
7: Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam. Ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Durup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Bu çok zor.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
0: İşte top burada.
5: Buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir...

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Yukarıya, aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Ne?

benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim.

0: İşte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
0: Oh. Ha? İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
0: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için...

0: Uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
0: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
0: 3 mü? Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
3: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
0: Sizce bu iyi bir konu mu?
3: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
0: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
3: Ha? O da neydi?
0: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
3: Haberci olabilir mi?
0: Ama haberci siyah değil ki.
3: Evet ama...
0: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
3: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
0: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
3: Tamam tamam haklısın.
0: Sen olmasan var ya.
1: Yeter haberci, çatlayacaksın.
0: Oy, aman.
3: İyi misin haberci?
0: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
4: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
0: Maalesef.
3: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
3: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
1: Yoo.
0: Ben de bilmiyorum.
3: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
0: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
3: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
0: Yani?
3: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
1: Peki ya habercinin tüyleri?
3: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
0: Ha? Nasıl yani?
3: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
3: Başka?
1: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
3: Evet, doğru. Peki başka?
0: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
3: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
0: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
1: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
3: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
3: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
0: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
3: İşte! Şurada! Daha yukarı kurye!
0: Ha, benden iyi uçuyor bu.
3: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
3: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içeride...

0: içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahibi

Yaptıklarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen de gel bakalım. Yakaladım seni. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla. Çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii. Bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
0: Tam iki tane.
2: Yürü mü abla? Bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka...

0: bulabilirsin bence.
1: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
1: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
1: Anlaştık.
0: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
1: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi. Oh.
0: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
1: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
1: Bir şey olmaz. Bak her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
1: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
1: İyiyim.
2: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol anne.
2: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
1: Bahçeyi suluyordum.
2: Ah Tunacığım.
1: Ama çok eğlenceliydi.
2: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
1: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
2: Ne mesela?
1: Bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
2: Olabilir. Ama bence almayalım.
1: Ama neden?
2: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
1: Ne?
2: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
2: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
1: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, iki sürahi.
0: O kadar limon toplamadık ki.
1: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
0: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
2: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
1: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzemeyle az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
3: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm.
0: Bak. Vay.

0: ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
1: Şey, o zaman yorgunduk.
2: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
1: Çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
1: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
1: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
1: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
2: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
1: Ben de.
2: Harikasınız benim küçük şeflerim.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
1: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
1: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
2: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
1: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
1: Anlaştık şefim.
2: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
1: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
1: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
2: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
1: Yaşasın, limonata çoğaldı.
2: Son bir kez karıştıralım şefim.
1: Tamam.
2: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
1: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Gerçekten harika olmuş.
0: Ev yapımı limonata.
1: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
2: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.

0: Yum yum. Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
1: Afiyet olsun çocuklar.
0: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
0: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
1: Peki madem, bir tadına bakayım. Ön yargılı olmayayım. Epey lezzetli.
0: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
0: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca

0: simin tadı başka.
1: Arkadaşlar, ha? Bir gelsenize, bir şey göstereceğim.
2: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
0: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
1: Hadi hadi söylenme Meto, duyuluyor buradan.

0: Asıl ama oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Şimdi buldum.
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim, cıvatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih, bizi hatırladın mı?
1: Evet abi, bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.

0: lucky ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Dikkatli olsana evladım. Şu haline bak. Verilmiş sadakan varmış. Bak pantolon gitmiş. Böyle süreceksen sürme evladım. Hadi tamam. Geçmiş olsun.
3: Ne oluyor ya? İyilik mi yaptı şimdi?
4: Ben de anlamadım. Resmen azarladı beni. Ay, dirseğim.
3: Geçmiş olsun Salih. Caminin ecza dolabına kadar yürüyebilecek misin? Pansuman yapmak lazım.
4: Yürürüm. Ay, gitti pantolon.
3: Aman, düşündüğün şeye bak. Bilerek yapmadın ya.
4: Geçmiş olsun kardeşim.
5: Ne kadar güzel sürüyordun.
4: Resmen nazardaymış.
3: Esas can sıkıcı olan o adamın tavrıydı.
4: Ne oldu ki?
3: Salih'e düşünce yardım etti. Ama bir dövmediği kaldı yani.
4: Ama öyle iyilik yapılmaz ki. İyilikte galip, nezakette mülayim olmak lazım.
6: Camiyi mumyalar basmış.
3: Ali, ne demek gerekir Salih abine?
6: Geçmiş olsun Salih abi.
4: Sağ ol Ali.
6: Mumyalık nasıl gidiyor?
3: Ama böyle yapınca geçmiş olsun demenin bir anlamı kalmıyor ki Ali.
1: Çok haklısın Cemile. Tamamen katılıyorum. Geçmiş olsun Salihciğim.
4: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam.
1: Camiden hiç uzaklaşmaya gelmiyor. Anlatın bakalım neler oldu?
3: Hocam, müsaadenizle ben anlatayım.

0: Selam hocam.
1: Aleyküm selam. Oho maşallah. Hepinizi görmek ne kadar güzel. Gelin bakalım buyurun. Sevgili rejisörümüz Cemile'yi sahneye alalım.
2: Hey!
0: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan süper kahramanımız aramızda olacak. Herkes rolünü biliyor. Hazırsanız başlayalım. Süper kahramanımız Galip Mülayim harika bir sabaha uyandı. Bir süper kahraman olduğu için her an her şeyle karşılaşabilirdi. Bu yüzden iyiliklerle doldurduğu sırt çantasını alarak dışarı çıktı. Aslında uçabilirdi ama yürümek geldi içinden. Etrafına bakınarak yürümeye başladı. Az sonra bir ağlama sesi duydu. O an...
3: Allah'a şükür ki yürümeyi tercih etmişim. Yoksa bu sesi uçarken duyamayabilirdim. Sanırım parmağım kanıyor.
0: Ve sırt çantasını yere indirip içinden yara bandını çıkardı. Yaralı çocuğun parmağını güzelce sardı. Süper kahraman hiç gülümsemediği için yaralı çocuk şaşkındı. Süper kahraman yaptığı iyiliklerden sonra genellikle teşekkürler, çok sağ ol, Allah razı olsun gibi sözler duyar, dualar alırdı. Bu sefer çocuğun hiçbir şey dememesi dikkatinden kaçmadı ama olsun. Az ileride döne döne kalemini arayan birini gördü.
3: Oo, kalemim nerede? Döne döne arıyorum. Kaleminizi kaybettiniz sanırım. Bende yedek bir tane olacak.
0: Diyerek çantasını yere indirdi. Bir kalem çıkarıp verdi. Bu iyiliği yaparken de hiç gülümsememişti. Kalemi alan kişi bu duruma biraz üzüldü.
3: Sağ ol.
0: Diyebildi. Süper kahraman bir an durakladı. Bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladı. Kimse mutlu olmuyor gibiydi.
3: Belki de bana öyle geliyordur.
0: Süper kahramanlık göründüğü kadar kolay değildi. Süper kahramanlar da yorulurdu. İleride yaşlı bir amcanın oturduğunu gördü. Onun yanına oturdu. Etrafı izlerken amca birden hapşırdı.
4: Amca! Elhamdülillah.
3: Çok yaşayın inşallah.
0: Ama amca sen de gör bile diyemedi. Çünkü süper kahraman hiç gülümsemiyordu. Ardından süper kahraman çantasından ıslak mendili çıkarıp amcaya uzattı.
3: Alır mısınız? Buyurun lütfen.
0: Yaşlı amca mecburen almak durumunda kaldı ama süper kahramanın suratsızlığı onu üzmüştü. Süper kahraman artık iyice şaşkındı. Neler oluyordu? Neden kimse sevinmiyor ya da içten bir teşekkür etmiyordu? Elindeki çantayı taşımakta zorlanan bir çocuk gördü. Hemen yanına gitti.
3: Taşımana yardımcı olabilir miyim?
0: Dedi. Kahramanın yüz ifadesini gören çocuk da şaşkındı.
5: Neden böyle sert bakıyorsun süper kahraman?
0: Süper kahraman da şaşırmıştı. Sabahtan beri eksik olan şeyi nihayet anlamıştı. Hemen çantasını indirdi ve içinde gülücüklerini aradı. Ama bulamadı. Bir yerlerde düşürmüş olmalıydı.
1: Aa, bir yaşıma daha girdim. Süper kahramanın gülücükleri kaybolmuş arkadaşlar. Belki de buralarda bir yerlerdedir. Hadi arayıp bulmasına yardım edin.

0: Hepsini buldunuz mu?
1: Evet!
0: Gülücüklerini kaybetmiş kahramanımız sizi bekliyor. Hadi acele edin.
2: Süper kahraman, gülücüklerine kavuştuğu için çok mutlu olur. Gülümsemeden yapılan iyiliğin hep eksik kalacağını artık çok iyi

0: harikaydı ya.
1: Gülümsemek başlı başına bir iyiliktir. Sadakadır çocuklar. Diğer bütün iyilikler de ancak gülümsemeyle anlamda olur. Gülümsemeden yapılan iyilik kimseyi mutlu etmez.
0: Etmiyor gerçekten hocam. Yaşadım, gördüm.
1: Cemile'ye peygamberimizin gülümsemek sadakadır hadisini hepimize yaşatarak öğrettiği bu güzel oyunu yazıp hazırladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Faydalı olduysa ne mutlu bana hocam.
1: Olmaz mı? Baksana herkes ne kadar mutlu. Başta galip olmak üzere hepiniz ne kadar güzel oynadınız. Meğer ne cevherler varmış.
3: Sağ olun hocam. En kısa zamanda tekrar oynamalıyız.
1: Bence de galip. Herkesin en çok ihtiyacı olan cümle bu.

Yes.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?

0: Kesinlikle.
1: O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
2: İyilik için.
3: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
4: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
4: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
3: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
1: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
0: Ay, başım.

0: çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
1: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
3: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
4: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

yapacağız? Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: kaçıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden

0: peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
2: Biraz ıslandık geldik.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Gerçekten.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
3: Doğru!
2: Anne! Anne!
4: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
4: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Hehehehe

0: yani Anit. Bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
1: Yele yele.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
1: A i yela a u a eme eme i e.
0: O kaptakileri mi?
1: Hı hı.
0: Tamam, kendin gidebilirsin.
1: Ha? E de e.
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
1: U a i u a i a u a.
0: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur. A-u mu? O ne Lemi? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu?

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Bilmiyorum. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşlarımla bir dergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi, yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.

0: Sema, Ömer abini kurtarmak düşündüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
4: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl? Siz cevap verebilir misiniz?
4: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
3: Hı? Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
4: Elif.
5: Efendim miço yardımcısı.
4: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?
5: Aa, olur. Hem sonrasında dikkat yarışı da yaparız.
4: Olur.
6: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
0: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket. Sema, dümeni bana bırak kızım. Biraz daha risk almamız lazım.
1: Baba, rüzgar çok hızlı. Ne yaparsak yapalım yetişemeyiz o balona.
0: Denemekten başka çaremiz yok kızım. Balonu yakalayıp Ömer abini bizim sepete çekmekten başka ne yapabiliriz?
1: Benim aklımda bir fikir var ama...
5: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
5: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz, Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
5: Evet, neyse. İşte Sema abla bizim kadarcıkken annesini kaybetmiş. Annesini çok özlüyormuş. Sürekli mutsuzmuş. Agah dede de onu neşelendirmek için sürekli başka çareler deniyormuş. Parka götürüyor, sinemaya götürüyor, pikniğe götürüyor. Ne yaparsa yapsın Sema ablayı bir türlü neşelendiremiyormuş. Bir gün Agah dede Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
3: Oh be, yaşasın.
5: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş, öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
3: Ne gelmiş?
5: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
4: Harika fikir.
5: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
3: Peki ya dikkat balonu?
6: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
0: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
1: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
0: Sema kızım, ne yapıyorsun?
1: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
0: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
1: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek... ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
0: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
1: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
6: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
1: Baba!
0: Peki kızım.
5: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
3: Ben de.
5: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
3: Neymiş?
5: Şehirdeki her şeyi satıp buradan bir ev ve bir balon almak. Ve bu balonla her gün çocukları uçurup onlara hikayeler anlatmak.
4: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
5: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
3: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
5: Ben de öyle.
0: Sema, kızım çok dikkatli ol.
1: Tamam baba.
0: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
1: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi.
6: Efendim Sema.
1: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
6: Tamam Sema. Allah sizden razı olsun.
5: Evet. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
3: Televizyonda.
5: Doğru. Tebrikler. Bir puan senin oldu.
4: Aa, şuna bakın. Diğer balon karalıklara çarpmak üzere.
5: Allah'ım sen yardım et.

0: Oh, çok şükür takıldı karca.
1: Baba, acil frenle. Dümeni terse çevir. Diğer balonun sürüklenmesini durdurmalıyız.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
1: Öyle mi? Harika fikir.
4: Hem röportaj yaptık hem yarıştık.
3: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
5: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun.
4: Teşekkürler.
5: Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

0: 꽉 달긴 치프스.
1: 오, 대세네 매슈로 올독.
0: 버킷? 썬전.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ekranların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Ha, üzüm yiyen bir çocuk.

İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey, hey.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay! Sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyor?
0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel! Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.
0: Hangi kısmı?
1: Allah'ım kısmı.
0: Hadi gerisini de çalışalım.
2: Dua, Müslümanın Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
2: Hem de çok.
0: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
2: Evet çocuklar. O zaman hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
3: Olur.
2: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
2: Peki. O zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala cettik ve la ilahe gayrik.
2: Aferin Asya. Eymen. Peki sen de bunu Türkçesini oku.
0: Bilmiyorum Temel amca.
2: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
2: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
3: Öğrenelim.
2: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
0: Seni daima böyle tezih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
2: Hani bilmiyordunuz?
0: Bu Sübhaneke duasının Türkçesi miydi?
2: Evet.
1: İşte biz bunu bilmiyorduk.
2: Nasıl yani?
1: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Sübhaneke duasıymış.
0: Ben de bilmiyordum.
2: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane.

să cânge?

0: abim eve.
1: Olmaz, hile var.
0: Sizin boyunuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbele. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla olurum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
4: Tabii ki dayım.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
5: Ne oldu? Ne oldu?
2: Hadi halat çekmece oynayalım.
5: Aman. Hay Allah iğnenizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
1: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti, ne uykusu bu?
5: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
5: O ben değilim.
2: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
5: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
2: Hadi ama Zeki'cim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
5: Niyeymiş abla ya?
2: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
5: Ne alakası var?
2: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
5: Aman, almasam ne olur sanki?
2: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
5: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, Zeki. Vitamin deposu. Tabii.
2: Hayır Zeki'cim. Vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
0: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
2: Mesela A vitamini göz sağlığımız için önemlidir. Hı-hı.

0: hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
1: Gerçekten mi?
2: Gerçekten mi?
1: Anneciğim, nereden buluruz bu A vitaminini?
0: Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz.
1: Vitamin avcılığına ne dersiniz?
3: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
1: Evet.
3: Oh! Ha ha ha! A vitamini! Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya! Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Hmm.

0: Ay.
1: Ne oldu Zeki?
0: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: A vitaminin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Yerken güdümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
0: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
7: Tamam. Saydı o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
0: Babacığım sen de hep yemek soruyorsun. Biraz önemli meselelerden sor.
7: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
5: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
7: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
1: Zeki, senin hafızan zayıf.
6: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
6: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım tamam bu kadar yeter. Hadi Yusuf B12 avına çıkalım. Bakayım. Balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz de büyük bir balık yakalayalım. Bu sahte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
4: Hey dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
4: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
4: Yavaş.
0: Abla. Elim kolum çok acıyor.
4: Benim de.
6: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
5: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
6: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
6: K vitamini de balık.
0: Hayır abla. Hayır. Bana balık deme.
6: Tamam. K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
4: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel.
6: Ha.
4: Bak dayı, yaralarım iyileşti.
0: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
6: Yusufcuğum, E vitaminini de ihmal etme.
4: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
0: E vitamini mi?
4: Evet, ceviz ve fındıkta var.
0: Ne işe yarıyor peki?
4: Kasları güçlendiriyor dayı.
0: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
2: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
4: Var tabi.
0: E vitamini mi demiştiniz? Ne oldu?
4: Evet, E vitamini.
5: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
7: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O rezzaktır. Yani rızkımızı o verir.
2: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
1: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik...

0: Matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmakta bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çek!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey...

Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı suya...

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

ama yok. Hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var? Hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? E Ali ne güne duruyor?

0: doğru ki. Allah Allah, bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Eski çöp.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor.
1: Hı?
0: Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabi Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım.

Yes, Skidgel. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yes, Skidgel. Yes, Skidgel.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Şey, evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Şey, bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası. Hı hı.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali. Yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
1: Ha?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok. Yo.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.

0: çayla. Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
0: Emincim, bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
2: Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.

0: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
1: Ha, dedim ya.
2: Ben duydum.
3: Ben de duydum.
0: Ya başka renk mi yoktu?
1: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
2: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
4: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
0: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
1: Restoran yaptım.
2: Restoran mı?
3: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
2: Evet.
3: Ah Harun ah.
2: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
3: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
2: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
3: Duygusal çocuk aslında.
2: Evet hocam öyle.
3: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
2: Dün ikindi namazından sonra Hakkı Baba ile tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
1: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
1: Hoş bulduk Hakkı Baba. Ne yapıyorsunuz?
5: Restorasyon.
1: Ha? O da ne?
5: Anlat bakalım Emin.
2: İyileştirme, yenileme.
1: Neyi? Tesbihleri mi?
2: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
1: Hmm. Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
2: Yoo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
1: Binalar mı?
5: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Bize katılmak ister misin Harun?
1: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
5: Allah Allah.
2: Harun işte.
3: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
2: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
3: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
6: İşte bu sesi seviyorum.
2: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
3: Güzel söz. Bunu da sevdim.
2: Eyvallah hocam.
3: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
2: Gidelim hocam.
1: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
3: Neye?
1: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
2: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
1: Ya o da razı olmazsa?
2: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
1: Ya millet?
3: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece...
2: Rengi biraz şey olmuş.
1: Korku filmi sahnesi gibi.
3: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
1: Bana da garip gelmişti aslında.
3: Yürüyün.
1: Nereye?
3: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
1: Nasıl?
3: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmalarıyla ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
1: Süper! Ama
2: ne oldu?
1: Boya çok pahalı.
2: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
3: Doğru. Ben de varım.
2: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
3: Hayda, yine ne oldu ya?
1: İyi ki varsınız diyecektim.
2: Sen de iyi ki varsın Harun.
3: Hadi bakalım iş başına.
1: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım, nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de, bak ben dersimi aldım.
2: Aferin, herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii, hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Neymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları.

0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay, bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. mantığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me!

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim. Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
1: Hoş bulduk!
2: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
3: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
4: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
5: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
2: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
6: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
7: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
4: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
7: Bence çok lezzetliler.
4: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
3: O ne demek ki?
4: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
6: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
7: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
2: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
6: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
2: Bu odada ne var acaba?
7: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız. Evet, ortalığı da karıştıramayız.
2: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
6: Yakala dostum! Bak yanım.

0: eve getirdim.
1: Hey, bu çok eğlenceli.
2: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
1: Suyun içindeyiz Puff. Biz balık. Hey!
3: Hay Allah basom.
4: Neyse ki kırılmadı.
5: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
1: Çok eğlenceli öğretmenim.
5: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
6: Biz ne yaptık böyle?
4: Sorun değil, sorun değil.
5: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
2: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
5: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
7: Özür dileriz yengeç.
4: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
1: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: Bardaklar. Bardaklar. Bardaklar toplandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsak.
4: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
1: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

0: onu da. Çevir durma sağa sola. Yol ver sen de yoluna.
1: Düt düt düt. Çalar korna. Her iş biter. Yardımlaşınca.

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın! Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat! Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat! Dikkat dikkat!
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım iki kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın!

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım.

0: İncilerim. Maşallah, yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
4: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
5: Bu hayli yaşlı bir kuş.
4: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
6: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
4: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
6: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
4: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
6: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
4: Verdim, verdim.
6: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
6: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
4: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
6: Ya Rabbi sen koru.
4: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
6: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
4: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
6: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
4: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ya bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: Mee, mee
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinde

0: üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi, Ayla ve Bera'nın oynadıkları uzak diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
1: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
0: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
0: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de, buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler, insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
1: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
0: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
0: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya binbir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatında gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam?

0: yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta, canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Acıvat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim elim elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz? Ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Acıvat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
3: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
3: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
3: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Acıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
3: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer bir

0: birazdan.
1: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
0: Değilmiş.
1: Neymiş ya?
0: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
1: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
0: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
0: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
1: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
0: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
1: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
0: Nasıl? Öncelik benim.
1: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm,
1: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
0: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
1: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
1: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
0: Ah, oh, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
0: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
1: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
0: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
1: Zan değil gözüm, zan. Zannetmek gibi.
0: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
1: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
0: Anladık çok şükür.
3: İyi madem, hadi bana müsaade.
1: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
0: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
3: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
3: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
1: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz?

0: zaman?
1: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Ha?
1: Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
0: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
3: Hayır canım, tabii ki hayır.
1: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
0: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
1: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
3: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
0: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
3: Gerçekten mi?
0: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
3: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
0: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
5: Yumurta şeklinde taş koyalım.
3: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
0: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
1: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
0: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
3: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
1: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
3: Merak etme. Gel sen buraya.
1: Furkan!
3: Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Ha tamam, sustum sustum.
4: Cemil!
0: Ne oldu Hami?
4: Benim uykum geldi.
0: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
4: Ne zaman gelir?
0: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
0: Ne? Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
3: Oh, demek ki endişe edecek bir şey yok.
6: Çocuklar!
0: Ne oldu baba?
6: Yumurtaları siz mi aldınız?
0: Yok.
6: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
3: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
0: O yüzden de bizim kümese gitti.
3: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
0: Ve çok sessizce.

0: ti kadne onun geliyor. Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
0: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
2: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyin bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
2: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
0: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
3: Tuzak kuralım.
2: Ama nasıl?
4: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
2: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
4: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
5: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
5: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
4: Acıktığı için mi?
5: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
5: Tok olursa niye yesin?
4: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
4: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
2: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
4: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
0: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
4: Bakalım yiyecek mi?
2: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
0: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
2: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Ha, yoksa yandık.
6: Aa, hepsi ha? Duruyor.
4: Hem de hediyesiyle birlikte.
0: Ne güzel bir hayvan.
4: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
2: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
7: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
8: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kalmış orada. Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tök tök. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım.
3: Merhaba. Şikayetiniz nedir?
2: Tombul ködüm hasta.
3: Öyle mi? Hemen bakalım.
2: Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak.
3: Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
2: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
3: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
2: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
3: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
2: Teşekkürler doktor teyze hanım.
3: Geçmiş olsun.
2: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
3: Anne!
2: Anne!
0: Efendim?
3: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
2: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
3: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
2: Aa! Neden ama?
3: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
2: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
2: Hayır.
0: Ay.
2: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
3: Ben tedavi ederim.
0: Yok yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
2: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
3: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
2: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
3: Buyurun doktor bey.
2: Evet galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
2: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
3: Daha bitmedi canım. Saracağız. Su durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
2: Yara bandı lütfen.
3: İşte geldi.
1: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
3: Sakin kalın Bey Adem.
1: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
2: İyileşecek, merak etmeyin.
1: Oh, oh, Allah şükür.
2: Geçmiş olsun.
3: Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
2: Top nerede?
3: Bilmem, ben de göremedim.
2: Annem bahçede demişti ama.
3: O zaman arayıp bulmalıyız.
2: Nasıl?
3: Gel benimle.
2: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
3: Ters tutuyorsun akıllım.
2: Evet, bahçede yok.
3: Annem bahçede dediyse bahçededir.
2: Nerede o zaman?
3: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
2: Burada yok.
3: Burada da yok.
2: Baba!
3: Baba!
2: Oo, çok havalı.
1: Sağ ol.
3: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
1: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
3: Harika!
1: Hadi, abdest almaya.
0: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem Daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
3: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim. Esas ben yardımcı olayım.
1: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
3: Lütfen baba, lütfen.
1: Olmaz.
3: Olur baba. Olamaz.
1: Bence de.
3: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
1: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
3: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
1: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
1: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
1: Kim olacak canım, onlardır.
0: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
3: Anne, hı? Anne, anne.
0: Efendim canım?
3: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
3: Yok.
1: Oradadır, iyice bakın.
3: Baba, dürbünle bile baktık ve dedefine avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
1: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı hı.
3: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
1: Ne?
3: Top.
1: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
1: Hemen efendim.
3: Peçeteleri ben getireyim.
1: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
3: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
2: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
3: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
2: Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
3: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
3: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
1: Bir ses mi var?
3: Böyle mi?
2: Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
1: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
3: Oo, topumuz alan belli oldu.
0: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
2: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah, gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.

0: Zafer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse. Bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Heh, Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
1: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
0: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz, kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Düz, ters, ters, ters, hop, hadi o, ters, düz.
2: Bu. Bu.
3: Neden lan?
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Ap. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Wap. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Sıcak.
3: Ha?
2: Hı? Ha?

0: sıcak.
1: Aha.
0: Kep.

Ah.

0: 박?
1: 아아 말 김
2: 아
0: 무슨
1: 산? 산?
0: 산 무슨?
3: 만! 으슬!
1: 갈!
0: 무슨?
1: 갈, 갈!
0: 갈, 갈! 갈!
1: 알.
4: 어?
1: 예.
4: 응?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네 로즈베리를 엄마도 못하하. 코코라라도 yiyince karnım iyicesi çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti, karamela sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.

0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
1: Ağacın orada mı?
2: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
3: Benim gözlerim hep kapalı.
2: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
4: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
5: Niye arkadaşlarımdan bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak. Sıcak.
1: Diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci! Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
1: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
1: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
1: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
1: Hadi. Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
1: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
1: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
1: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
3: Böyle olmayacak. Bekle.
1: Birini daha mı çağıracaksın?
3: Komiklik yapma tilki. Bekle.
1: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.
3: Bu.
1: Bu ne acaba?
3: Hasır şapkaya benziyor.
1: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
3: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
1: O zaman ne?
2: Of! Nasıl bilemezsiniz?
1: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
3: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
1: Hakikaten de doğru.
3: Nasıl bildin teleskop?
2: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
2: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
3: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
3: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
3: Nasıl?

0: güzel.
1: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
0: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
2: Kızma kızma.
0: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
0: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
0: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
0: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
0: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
0: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
0: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
0: Şaka şaka.
1: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
0: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
3: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
3: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Telleri olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol gol gol, hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
3: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır.

0: Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
1: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
0: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
2: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
0: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
1: Havadır.
2: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
1: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
0: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
2: Tabii, çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
0: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
2: Ne yazdın, söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
2: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak. Dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
2: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: Ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Ha.

Ne? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Ha? Ha? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah!

0: Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
1: Ya?
0: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işimize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
3: Ben sandım ki başımız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
0: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
4: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
3: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
3: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
0: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
5: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.

0: Oo, hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
2: Senden bahsediyor abicim.
1: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
0: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
3: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
4: İnsanın karnı acıkıyor.
0: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
1: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
4: Satranç alanınızı mahvettik.
0: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
1: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
5: Ha, evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
0: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
1: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
4: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
0: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
4: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
1: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
5: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
4: Hı. İşte bu.
5: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
1: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
5: Deme ya.
4: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
1: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: nedir abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Uuu,

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız, öyle mi?
1: Bizim olay mı?

0: biraz da o zaten ablacığım.
1: Nasıl yani?
0: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
1: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
2: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi?

0: çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik.
0: İyi ama nerede?
2: Ne nerede?
0: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
2: Bilmem.
0: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
3: Neye inanmıyorsun bakayım?
0: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
2: Ben...
3: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
2: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
0: Ve hepsini yedin.
2: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
3: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
2: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
0: Neyse, hatanı anladın ya.
2: Anladım.
0: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
2: Söz.
3: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
0: Ama kek kalmadı ki.
3: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
0: Peki ne?
3: Mozaik pasta.
0: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
3: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Hı-hı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Hmm, anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Hı hı. Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Hı-hı. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım? Hı-hı.
1: Aynen Hı-hı. öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın, işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Hmm, karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Şey, önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş. Hı-hı.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Hı-hı. Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: spaceship. Sadece bana gıcık bir köpek.
1: Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
2: İlahi çocuklar.
3: Kulübümüzün tanıtımı için bu anahtarlıklar çok işimize yarayacak.
4: Hadi sayalım. Daha mavi rengini yapacağız, unuttunuz mu?
3: Haklısın, hemen sayalım.
4: 6, 7, 8.
3: Bende 12 tane varmış.
4: Bende 8.
5: Bende de 10 olmuş.
3: 30 olmuş. Bizim pembe renkten tam 10 adet daha yapmamız lazım.
1: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam. Kolay gelsin arkadaşlar.
4: Sağ ol.
3: Pembeler bitmek üzere ama mavilere henüz başlamadık.
5: Yetişecek mi peki?
3: İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Az kişiyle ancak bu kadar oluyor.
5: O zaman biz de yardım edelim.
3: Siz mi?
5: Evet.
3: Siz yapamazsınız ki.
1: Ha ha. Nedenmiş o?
3: Yapılışını 3 günde öğrenirsiniz de ondan.
1: Bu bir meydan okuma mı?
3: Evet. Yapamazsınız.
1: Hayır. Yaparız.
5: Sakin olalım arkadaşlar.
4: Tamam, siz de yapın ama bence nasıl olduğunu gösterelim yine de.
1: 2 düğüm atıp 1 boncuk takıyoruz. Ne var onda? Sağ olun.
5: Hadi size kolay gelsin.
1: Yine olmadı.
5: Şunun tipine bak ya.
1: Sizinkileri gösterin de görelim. Eserleriniz ortada olduğu için söyleyecek söz bulamıyorum. Beceride galip, kahkahada mülayim olsanız isabet olur arkadaşlar.
5: Kızlar size öğretelim dediğinde kabul etmeliydik.
2: Selamun aleyküm gençler. Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz böyle?
5: Aleyküm selam hocam.
1: Okuldaki kulübümüz için maskot anahtarlıklar hazırlıyoruz.
2: Oo, güzel fikir. Nasıl gidiyor?
5: Gitmiyor hocam. Hayaller, hayatlar.
2: Yanlış anlamayın da çocuklar, pek olmamış.
4: Uğraşıp yapacağız.
2: Kızlar da aynısından yapıyor. Size göstermelerini rica edebilirsiniz.
1: Yok hocam, biz hallederiz.
2: Anlaşıldı. Şimdilik namaz arası verin, sonra da yarın için planlarımızı gözden geçirelim.
5: Orman gezilerimizi çok seviyorum hocam.
2: Ne zamandır aklımdaydı ama zamanı şimdi geldi.
1: Buraya daha önce gelmemiştik sanırım.
2: Evet, sizinle ilk defa geliyoruz. Biraz işimiz var. Mantar toplayacağız.
5: Yaşasın! M vitamini için mantara mecburuz arkadaşlar.
1: M vitamini mi?
5: Evet. M vitamini yok mu hocam mantarda?
2: Mantarda bolca protein olduğu doğru ama M vitamininin hiçbir sebzede olduğunu sanmıyorum Salih.
5: Aa, neden hocam?
2: Çünkü M diye bir vitamin yok da ondan.
5: Ha, olması lazım ama. M harfiyle başlayan o kadar sebze meyve var. Muz, mısır, muşmula, marul. Bunlar hep M vitamini.
2: Salih'cim, vitaminler isimlerini sebze ve meyvelerin baş harflerinden almaz. Mesela havuç H ile başlar ama içerisinde A vitamini bulunur.
5: Çok şaşkınım. Peki ben nasıl böyle bir fikre kapıldım acaba?
2: Muhtemelen bu konuda bazı varsayımlardan yola çıkarak kendin bir çıkarım yapmışsın. Fen bilgisi öğretmenin bu konuda seni aydınlatacaktır. Her konuyu uzmanından öğrenmek lazım.
5: Anladım hocam. En kısa zamanda öğreneceğim inşallah.
4: Hadi gitmiyor muyuz?
2: Haklısın Mustafa. Hava kararmadan yola koyulsak iyi olur. İşte ilk kültür mantarlarını bulduk. Kültür mantarı en sık rastlayacağımız mantarlardan biridir çocuklar. Böyle tamamen beyaz renkte olurlar. Güvenle toplayıp yiyebilirsiniz.
1: Hocam!

0: İşte şurada da var. Koparıyorum hocam.
1: Kopar bakalım.
0: Aa, şurada da bir şapka gördüm sanki ama emin değilim. Karanlık biraz, göremiyorum.
2: O zaman emin olalım.
1: Oo, bu çok havalı bir yardım oldu çocuklar.
0: Hazine bulduk hocam. Daha bir sürü var.
1: Aman Selimciğim, hazine orada kalsın.
0: Neden hocam?
1: Çünkü bu zehirli bir mantar.
3: Ha, gerçekten mi? Tipi de rengi de benziyor oysa.
1: Demek ki benzemesi yetmiyor çocuklar. Mantar diye bunu yersek zehirleniriz.
0: Siz demeseniz ben bunları güzelce toplardım hocam.
1: İşte bu yüzden buradayım çocuklar. Mantarları tanıdığım için size rehberlik yapıyorum.
3: Yol ikiye ayrılıyor hocam. Ne taraftan gideceğiz?
0: Bence sağdan.
2: Hayır, bence soldan.
1: Sağ taraftan ilerleyelim çocuklar. Diğer tarafta hem mantar pek yoktur hem de daha riskli bir bölge.
3: Daha önceden geldiniz yani hocam.
1: Bilmediğim bir ormana 4 emanet çocukla gelir miyim sence Galip?
3: Gelmezsiniz hocam. Size bu yüzden çok güveniyoruz. İyi ki varsınız.
0: Vitaminde Galip, lezzette mülayim. Enfes olmuş hocam.
2: Çok lezzetli olmuş hocam. Elinize sağlık.
3: Bugün sayenizde çok şey öğrendik hocam.
0: Hem ilk defa geldiğimiz bir ormanda hiç kaybolmadık. Hem yenilebilir mantarları tanıdık sayenizde hocam.
1: Çocuklar, hepimiz birbirimizin rehberliğine muhtacız. Peygamberler de bunun için gelmiştir, biliyor musunuz?
3: Nasıl yani hocam?
1: Allah, peygamberleri dini en doğru şekilde anlamamız ve yaşamamız için bize rehber olarak göndermiştir. Son rehber de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'dir.
3: Nasıl ki siz zehirli olan ve olmayan mantarlar konusunda bize rehberlik yaptıysanız, Peygamberimiz de bize doğru ve yanlışı göstererek rehberlik yapıyor. Değil mi hocam?
1: İşte bu. Çok haklısın Galip. Bizler dini yaşantımızda nasıl peygamberlerimizin rehberliğine ihtiyaç duyuyorsak, diğer bütün yaşantımızda rehberlere ihtiyaç duyarız.
2: Evet hocam. Mesela öğretmenlerimize.
1: Mesela bir işi bizden daha iyi bilen arkadaşlarımıza.
3: Ha, mesaj alındı hocam.
0: Ne oldu? Ben neyi kaçırdım?
3: Aha, ben de anladım hocam.
0: Ne oluyor yahu?
3: Kulüp maskot anahtarlıklarını Cemilelerden öğrenmelisiniz diyor Bayram hocamız.
0: Ha, şimdi anladım. Ben o işi hallettim. Bakın.
3: Nasıl yaptın?
0: Bayram hocam dün camide kızlara sorun dediği için ben Cemile'ye sordum. 2 dakikada gösterdi.
1: Mesaj alınmış.
0: Her zaman hocam.
3: Bakın son 5 mantar. Yemeyen varsa alsın.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han, takısız ahsen... kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi... Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
5: Kangi ve Badem nerede?
6: En son çatıya çıkmışlardı.
3: Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
6: Onları bulabilir miyiz?
3: Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
7: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ah sen... bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
6: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
8: İyi geceler.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak.

0: Yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman. Adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
1: Alparslan! Sultan Alparslan!
0: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
2: Hoş geldiniz arkadaşlar.
0: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
3: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
4: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
2: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
1: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
1: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
3: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
4: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
1: Çok tatlı bir şey bu.
3: Ne kitaplar getirdin?
1: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
4: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.

0: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
1: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz?
0: Sadaka bir şey vermek değil mi?
1: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
5: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
1: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
6: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: anket ve rozetler hazırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
3: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına

0: yakışmış.
1: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum, demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
2: Kadı Efendi ne demek?
1: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı Efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
1: Efendim, ben bu 2 zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
1: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
1: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
1: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı, hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun, demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun, lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi, demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir, deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun, diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesendir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim,
0: demiş. Kadı Efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin,
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı Efendi kadına ne ceza vermişti?

0: altın ceza kesmişti.
1: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış! Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne okuyorsun?
1: Hikaye ki... Ay! Bu ne hal?
0: Ne olmuş halime?
1: Ne olacak? Gülüp duruyorsun.
0: Evet.
1: Neden peki?
0: Hiç. Sadaka veriyorum.
1: Sadaka mı?
0: Evet.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Hiç. Vücudumuzla ilgili bir araştırma. Yine mi ya?
0: Ne yine mi?
1: Yine gülüyorsun Eymen.
0: Evet. Yine sadaka veriyorum.
1: Ya böyle sadaka mı olur?
0: Olur tabii.
1: Tövbe estağfurullah. Aklım çıktı.
0: Selamün aleyküm Temel amca.
2: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
2: İyiyim. Sen de iyi görünüyorsun.
0: Nereden anladın?
2: Baksana. Gülmekten ağzın yırtılacak.
0: Ha, o mu? Şey, sadaka veriyorum.
2: Ha, anladım. Sen peygamberimizin tebessümle ilgili hadisini duydun.
0: Tebessüm mü? O ne?
2: Gülümsemek.
0: Gülümsemek mi? Gülmekle aynı şey değil mi?
2: Hayır. Tebessüm hafifçe ve sessiz gülmektir. Bak böyle.
0: Aa.
2: Ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır buyurmuştur.
0: Şey, ben onu gülmek diye okumuştum. Demek ki gülümsemek yazıyormuş.
2: Olabilir. Yoksa sen bütün gün böyle mi dolaştın?
1: Evet Temel amca. Beni de korkutup durdu.
2: Korkutucu çünkü.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var.

mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet muhtar bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Fazi nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyun oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kim alsam acaba?
0: Ben.
2: Zeynepciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
2: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
2: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
2: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
0: Emin misin dayı?
2: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
6: Sızlanıp durma, az kaldı.
1: Ne?
6: İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey. Yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
7: Hayırdır?

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
4: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
4: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
5: Limon. Dördüncü bilmecemizin cevabı...
4: Gözlük.
5: Gözlük.

0: Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
1: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
2: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
0: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
2: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Maşallah sana Düt Düt. Çok güzelsin.

0: şiir yazdım, okuyayım mı?
1: Öyle mi?
2: Oku tabii.
0: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin düt düt.
3: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
4: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
3: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm. Orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
4: Ah, aman bu ne hal böyle Namıka?
3: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
4: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
3: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
4: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
3: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
1: Beyim, maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
0: Aklımda kızım, ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
3: Ay aman, çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
1: Durun, size hemen bir ayran çalkalayayım.
3: Yok kızım, hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
1: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?
0: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
1: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
0: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim, gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye bunu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
1: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
0: Benim bir planım var.
3: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
0: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
1: İste beyim.
3: Ne oluyor ya?
0: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
1: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
3: Aman diyeyim, bunlar ikisi bir oldular, benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.

0: ortak. Onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
1: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çift

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarından oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
1: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar.
0: Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim.
1: Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
1: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim. Eskir diye traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
3: Sağlığın bozuldu ortak.
1: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
4: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
1: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
4: Paralar burada Namık Bey.
5: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
1: Değil miyim?
5: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
1: Ama neden?
3: Sana bir ders vermek istedik ortak.
1: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır. Gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
3: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
4: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
3: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
5: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
3: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
6: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
5: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
3: Anlamadım. Farkı ne ki?
7: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
3: İsraf olur.
7: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
5: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
3: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
5: Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
6: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
7: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
6: Yok be.

verip şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz düt dütü. Hı? Şaka yahu şaka.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet.

0: Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğu, susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey! Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım!
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin, sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun, hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El.
2: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: Oh, çok şükür.

0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay va, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
2: Dayı.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Huhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak...

0: olmak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Ney mi, çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey, bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Peki evcilik oyunun ne zaman biter? Seni salıncakta sallayacağım ya, onun için soruyorum.
1: Bilemiyorum abi. Canım isteyince sana haber veririm. Hı hı.
0: Ha. Ve evin hazır canımın içi.
1: Aa, tıpkı söylediğin gibi. Bu halı aynı ev gibi.
0: Bu halı değil, kilim. Ama evet, bak böyle oda oda. Aynı eve benziyor.
1: Evet, oba oba. Burası Cemre obası. Burası da bebek obası.
0: Peki burası ne obası?
1: Buldum. Abi obası.
0: Abi obası mı?
1: Evime geldiğinde sen burada oturacaksın.
0: Gerek yok ya. Ben ayakta iyiyim.
1: Beni 105-93 kere sallayınca çok yorulacaksın ya abi. Sen abi obasında dinlenirken ben de sana yemek vereceğim. Ve de porkatal suyu.
0: Peki ama yorulmazsam porkatal suyu yok.
1: Ya abi, porkatal suyu söyleyebiliyorsun sen. Sevimli olma lütfen. Sevimli olan benim.
0: Peki sevimli.
1: Ha? Bugün ormanı pet etme abi. Beni sallayacaksın. Yorma kendini.
0: Pet etmem, tamam.
1: Abi.
0: Tamam, sensin sevimli.
1: Aha, ay uyanmış mı benim bebeğim? Sofra hazır. Aa, ha şöyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bismillah. Neredeymiş benim porkatal suyu? Elhamdülillah.
0: Merhaba halkım. Ormanın Fatih'i geldi. Kedi dostlarım, biliyorum sıkılıyorsunuz ama bugün size eğlence var. Ha şöyle. Egzersiz zamanı. Zıpla. Zıpla.
1: Bebeğim uyanmadan resmimi bitirmem gerek. Ah, mis. Şimdi abim olsa porkatal suyunun kapağını kapat yoksa dökülür derdi. Ama ben dikkat ediyorum.

0: Ahmet'i evine kayabiliriz. Sen de her şeye ağlıyorsun Cemre. Boyarız, olur biter.
1: Of, ne eğlendim. Şimdi işe koyulalım. Şöyle düzgün dal parçaları bulmam lazım. Yasemin çiçeğimi dolayacağım. Oh, mis kokulu koca bir tablo olacak. Bundan olur. Hadi bismillah. Bu çok kısa. İşte bu.
0: İşte bu. Başardın Cemre. Yuvanı kurtardın. Evimizin kurumasını beklerken meyvelerimizi yiyebiliriz. Hayır, sana portakal suyu yok. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk canımın içi.
0: Üzgünüm abi ama şimdi sallanamam. Daha evcilik oyunum bitmedi.
1: Önemli değil, beklerim ben.
0: Bütün gün temizlik ve boyama yapmak zorunda kaldım. Ama bak.
1: Ha, ne oldu Cemre? Bir yerine bir şey mi battı?
0: Battı. Bütün evim battı. Obalarım battı.
1: Kilime ne oldu Cemre? Kilimi neden boyadın?
0: Bebeğim senin obana portakal suyu döktü.
1: Bebeğin mi döktü?
0: Evet, bebeğim döktü. Yıkarsam geçer sandım ama geçmedi. Ben de senin obanı parmak boyasıyla maviye boyadım.
1: Halı ıslak olunca da boya her yere yayıldı.

0: Canımın içi, başka kilim buluruz.
1: Nereden bulacağız? Evdekiler çok değerliymiş. Annem elleriyle yapmış. Vermez ki.
0: Biz de ellerimizle dokuruz.
1: Ne? Dokur muyuz? Bütün ellerim mavi olacak.
0: Ağlama artık Cemre. Bak ellerin de tertemiz oldu. Hangi renk istersen öyle yaparız evini.
1: Renkler istersen?
0: Tamam canımın için, nasıl istersen.

0: Hadi bakalım. Şimdi sıra mavi odada.
1: Hı, abi.
0: Ne oldu?
1: Abi obası. Mavi obayı sen yapacaksın.
0: Yok canım. Zaten bütün günümü sana harcadım. Hı. Cemre gel buraya.
1: Seni anneme söyleyeceğim.
0: Ha?
1: Ödevlerimi yapacağım. İzin vermiyorsun. Hı. Hep beni şeşkul ediyorsun.
0: Ah Cemre. Ne yapacağım ben seninle?
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayrola evlat? Dokumaya mı merak saldın?
0: Sorma dede. Cemre yine başıma bin türlü iş açıp gitti.
2: Hmm, şöyle bir etrafa bakıyorum da neler olup bittiğini tahmin edebiliyorum.
0: Yok dede. Tahmin edemezsin.
2: İlahi çocuk. Peki nedir şimdi vaziyet?
0: Cemre'nin evine iki oda daha dokumam lazım.
2: İlahi Cemre. Hmm. Allah yardımcın olsun evlat. Sana ilham verecek bir yolculuğa var mısın?
0: Uçan alı.

0: Dede, burada görülecek ne çok şey var.
1: Evet, başka vesilelerle de buraya geleceğiz evlat, merak etme.
0: Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Ne güzel düşünmüşler. Bize ait her şey vardır burada.
1: Aynen öyle evlat.
0: Uçan alı diyorduk.
1: İşte geldik.
0: Ne kadar güzel ve ne kadar eski.
1: Dokumacılık tarihimiz boyunca çok ileri olduğumuz bir alanda evlat. Bugün de memleketimiz halılarıyla bütün dünyayı süslüyor.
0: Annem de dokumuş dede.
1: Pakizem pek kabiliyetlidir. Ne güzel kilimler, halılar dokumuştur. Elleri dert görmesin. Muhteşem değil mi?
0: Öyle tabii. Dedem, iyi güzel hoş da ortasındaki bölmelere bakar mısın? Ne kadar çok.
1: Ne mahsuru var?
0: Ben bu halıdan ilham alırsam Cemre'ye 30 oda bir salon ev dokumam lazım.
1: Hay Allah iyiliğini versin.
0: İki balkon, bir veranda, bir teras, arka bahçe, garaj.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
4: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
5: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
4: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
5: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
5: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

Neyesin hasta oldun sen? Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: dandum. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude, çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Kukuler.
1: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
2: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
3: Gugula.
2: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabi ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız... Onu sevmemiz... Ona şarkılar söylememiz... Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor.

gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çolgu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle, değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufiyi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop hop, bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayeyi de bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.

0: yanıyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalılamamalı mı yoksa badanalılamamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçeveletirsek de mi alsak yoksa çerçeveletirmesek de mi alsak?
0: Ay bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıpkırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi,
2: tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa annem. Aa pamuk şekeri.
4: Pamuk şekeri ya.

0: Merak etme Tilki. Kuru Aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordum. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
2: Çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif Baba.
2: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif Baba. Keşfettik cidden.
0: Daha çok o bizi keşfetti.
2: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
2: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfer'e versem diyordum ama...

0: bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende. Ama siz çoktan top bulmuşsunuz.
1: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
2: Sırayla oynamak mı?
1: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
3: Nasıl yani?
1: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
3: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
1: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem, üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.
1: Hı?

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.

0: sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan...
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?

0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
1: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
2: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
1: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
2: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Aa, yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
2: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
2: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.
0: Hı?

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Nemli bir...
1: Çay! Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine.

0: Ya da bir antika.
1: Bak bu süper olurdu.
0: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
1: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
1: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
0: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
1: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
1: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
0: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
1: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
0: Karga mı?
1: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
1: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
1: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
1: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık?
4: Hmm.
0: Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleykümselam
2: hocam.
3: Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Şey, Selim hocayı görünce...
2: Saygıdan.
5: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
5: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
2: Yardım mı?
5: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
5: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
5: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
5: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
5: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yan

0: yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
2: Ayıp ettik.
1: Şşş! Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Aa, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?

0: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim.
2: Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
2: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
2: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
2: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
3: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Zagreb.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates!
1: Ne, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yo, bunu

0: Kardeşim sıranı bana versene.
1: Olmaz. Sıranı beklemelisin.
0: Sıranı bekle. Sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
2: Afiyet olsun Kıpır.
1: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
3: Aa, ceviz.
4: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
2: Dur Kıpır, acele etme.
0: Aa, çok sert.
2: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
1: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
4: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
2: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
1: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
0: Benim dişlerim hepsini kırar.
2: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
0: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
5: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor!
1: Yengeç!
0: Çok çok fazla ceviz!
5: Hayırlı günler! Karşınızda çiftçi yengeç! Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ah! Ah! Ama işim biter mi?
6: Bitmez!
5: Bitmez! Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
2: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
5: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz. Ben ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
0: Arkadaşlar yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
1: Tamam.
3: Ben başladım bile. Ay, ay, ay, ay, ceviz yağmuru. Ay,

0: Check it in! Benim ne kadar az? Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun? Dur! Ama acele etme! Çekilin!
1: Kıpır, sıranı bekle!
0: Acele var! Acele var!
2: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
3: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
2: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
4: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
1: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
5: Polis günü.
1: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
6: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
7: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşuyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
3: Kaşu sayesinde Mercanya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün

0: için buhar makinesi. Rahatlatır.
1: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek. Telsizim.
2: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
1: Hı?
3: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
1: Eyvah.
4: Polis kaşu, polis kaşu, büyük bir sorun var.
2: Ya bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
2: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
4: Mercan ya da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
5: Biz halledeceğiz, merak etme kaşu.
0: Sadece dinlen.
2: Hadi yavru balıklar.
1: Aa, gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
2: Ekip, durdurun suyu.
0: Bu su duracak gibi değil.
6: Bir şeyle kapatsak?
2: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
4: Polis kaşu yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
2: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
1: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam kaşu.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
8: İncilerim, dikkatli olun.
2: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
0: Hayır, çekin, çekin.
2: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
4: Polis kaşu, polis kaşu. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
2: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
3: Emredersiniz amirim.
8: İncilerim, kaşu nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
6: Kaşu dinleniyor.
1: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
2: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
8: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
6: Öğretmenim yeniden ağlar!
3: Polis Kaju! İmdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis kaşı, imdat!
3: İmdat!
1: Hı? Neler oluyor?
0: Polis kaşı, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar!
1: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
0: Yetiş, yetiş! Hadi polis kaşı!
1: Polis kaşı, görev başına! Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güçlüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış mercan yayı. Kaju hepsini alır, mercan yadan çıkarır.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler.
1: Dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
3: Abla, yüzüme bak,
1: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
3: O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,
1: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: Bak, kakam kaydı, bak!
1: Dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
3: Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,
1: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
3: Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,
1: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunu açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Ait! Var mı bana yan bakan? Ait be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Ait! Ait! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yok.
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.

0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
1: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
1: Keşke bir yıl olsa da görünmesek.
0: Keşke.
2: Kim demiş yok diye?
1: Var mı?
2: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
2: Ben de yok, yok.
1: Onu söyledin zaten.
2: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
2: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
2: Hadi selametle öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Etmeyin. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben...

0: size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
1: Evet.
0: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
1: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
0: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
2: Tuzsuz Deli Bekir.
0: Ha? Şimdi belli oldu.
3: Neymiş o belli olan?
0: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
2: Yoo.
0: Olur mu öyle şey? Dedim.
1: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
0: Aman efendim, ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
3: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Kesin mi?
0: Bit tabii efendim, bit tabii.
3: Öyleyse tamam.
1: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
0: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
1: Başlayalım.
3: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
1: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
3: Oldu bu iş.
1: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
3: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
1: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
3: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
1: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz. Koş kara gözüm, koş.
3: Bunlar deli miydi, hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et Tuzsuz Efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumbur lap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumbur lap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
4: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
3: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
3: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim.
1: Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne.
2: Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne?
2: Nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıpla sen. Ne olur sanki.
1: Kolaysa sen zıpla.
6: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
4: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
4: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
4: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
4: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
8: Hadi.
10: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: seyirciler. İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü atak var ya. Ama defansına boş bırak.
0: Hiç mi hücum çalışmadınız?
2: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
0: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
2: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Ah, nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
3: Kaleci dahil. Ağır kadro hücum. Pasajları ilerliyorlar. Geçen bir pas. Buran şut çekiyor. Vaziyetler inanılmaz bir kurtarış. Cenil topu havada yakalıyor ve...
4: Dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
2: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
5: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
6: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
7: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
4: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo, benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Müşteri ağamız için çiçek toplamayı unuttum.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Unuttuk.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte, 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri halamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak, düştük.
2: Hadi kal.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo, vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
0: Buradayım anne.
1: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
0: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
1: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
0: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
1: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
0: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
0: Biz de seni. Aa, biz halama kale yapmadık.
1: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
0: Hala kalesi, hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
0: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
0: Oldu mu?
1: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Hoş geldin. Kimse yok.
2: Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
1: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh,

0: mis gibi.
1: Bana yok mu?
0: Var tabii. Almaz mısınız?
1: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
0: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
2: Geliyorum canım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle yaptım?
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı?
3: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakaçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Ah, kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat, işler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler neydi ayetler?
4: Hocam çalışmadın mı yoksa?
5: Aa, olur mu öyle şey?
4: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Hiçim. Hocaya Hamsi'nin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: avlamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker ocağının helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen! Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.

0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
1: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
3: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol. Dodo! Aç! Misket!
1: Çuk çuk! Çuk! Yav git!
2: Fila! Aç!
1: Ne oldu?
2: Kalk!
1: Ha?

0: سلام
1: سلام
2: سلام.

Huh?

0: 三。
1: うん。
2: Ah!

0: Honey, honey.
1: Aha. Aha. Aha.
2: Yeah,
1: Aha.
3: Hey, Buzz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

tane. Evcili koynalar evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte paniyoruz. Hadi.

0: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
1: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
5: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
2: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
0: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
5: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
6: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
0: Üzerinde Can, üzerinde.
2: Ha, elim sende. Aa, ya hayır.
0: Elim sende.
6: Yakaladım seni.
2: Iskaladın.
1: Turuncu, buldum.
6: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
5: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada. Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat

0: diye konulurmaz daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.
2: Tertemiz olmuş.
0: Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artış şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
2: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
1: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
2: Aferin benim akıllı oğluma.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Mom edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbir

0: bir bilimsel değil.
1: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
1: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
1: Bildin. Haberci.

0: duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Hah! Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
4: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla

0: deri altı dokusuna.
1: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
0: Tam üstüne bastın Civan. Ayağını kaldır. Şaşkın.
2: Yani doğru bildin demek istedim.
1: Ha, anladım.
3: Hadi kaşifi çağıralım.
1: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Quizmelo. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Müştebi abi!
3: Selamünaleyküm Müştebi abi.
1: Aleyküm selam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
0: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
2: Hiç sorma.
4: Abiciğim iyisin inşallah.
5: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
2: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
4: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
5: İsmail bunları görünce dayanamadı.

0: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
1: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müjdeba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müjdeba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir... iş.
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müjdeba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış. Kaç tane de sehpa.
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç tane sehpa.
3: Kaç tane de sehpa. Yine ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: bir nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bir...

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız Çufu ile ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

İşte. Hadi hayırlısı.

0: rocket ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz böyle?
3: Tesbihler koptu.
2: Görüyorum. Neden kopardınız bakayım ha? Toplayın çabuk.
1: Bunu mu arıyorsun Ali?
3: Evet hocam.
1: Anlatın bakalım. Nedir bu tesbih koparma olayı?
3: Aslında güzel güzel tesbih çekiyorduk hocam. Nasıl oldu ben de anlamadım.
2: Aynı tesbihi çekmeye çalıştığınız için olmasın?
3: Ortak tesbihe girdik de ondan.
4: Ne?
1: Şunu biraz daha açın bakayım.
3: Kurban bayramında aynı ineği 7 kişi paylaşmıyor mu?
5: Evet, paylaşıyor.
3: Biz de ineği paylaşamıyoruz. Bari aynı tesbihi paylaşalım dedik. Hem sevap alırız hem daha çabuk bitiririz diye düşündük.
1: Anlaşıldı. Aklınıza nereden geldi bilmem ama ortak tesbih çekmek diye bir şey yok.
3: Bize çok mantıklı gelmişti oysa.
1: Tesbihler bize emanet. Bu yüzden onlara zarar vermemeliyiz. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Bakayım nasıl olmuş.
3: Bitmek üzere hocam.
6: Elinize sağlık. Güzel olmuş.
7: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin Cemile.
7: Hoş buldum hocam. Size misafir getirdim.
3: Oo, tosma. Neden suya koydun ki?
8: Su tospası da ondan.
7: Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmemiz gerekiyormuş. Kaplumbağamı bırakacak bir yer bulamadım. Emaneten size bıraksam olur mu hocam?
1: Olur tabii, neden olmasın?
3: Neyle beslenecek peki?
8: Salatalık.
3: Ben her gün ona salatalık getiririm Cemile abla.
8: Aman Ali aman, bunlar etçil hayvanlardır. Salatalık yemez.
3: Köydekiler yiyor ama.
7: Çünkü onlar kara kaplumbağası. Genelde bitkiyle beslenirler. Unutmadan yemini de bırakayım.
1: Tamam, güle güle gidin. Kaplumbağam bize emanet.
7: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun arkadaşlar.
3: Adı ne?
7: Kızıl Yanar.
6: Sabaha iple çektim hocam.
8: Ben mışıl mışıl uyudum. Sorun bir neden.
6: Neden?
8: Çünkü sizin gibi sorumluluk sahibi olan, emanete gözü gibi bakan arkadaşlarıma güvendim.
4: Hey!
1: Evet. Hazırsanız yemi veriyorum.
3: Emanette galip, merhamette mülayim olmak lazım değil mi hocam?
1: Emanete hassasiyetle bakmak dinimizin gereğidir çocuklar.
6: Bir çizelge yaptık hocam. Cemile gelene kadar herkes vaktinde kızıl yanağın yemini verecek.
1: Maşallah çocuklar, ne güzel düşünmüşsünüz. Emanete riayet buna denir.
3: Sizden öğrendik hocam.
1: Ama nasıl? Bizim daha önce böyle bir tecrübemiz olmamıştı ki.
6: Bize en güzel şekilde bakıyorsunuz ya hocam. Daha ne olsun?
1: Oo Selim, ağlatırsın ama beni böyle.
6: Yemek vakti Sayın Kızıl Yanak. Alın bakalım, mamalar geldi. Tamamdır.
3: Hadi sana afiyet olsun. Yine gelirim ben.
8: Aman Allah'ım. Kızıl Yanak. Kızıl Yanak, neredesin? Her yere baktım. Yok.
6: Ne yok?
8: Kalkın, oturamayız. Gitmiş.
3: Kim gitmiş?
8: Kızıl Yanak. Yok. Her yere baktım. Yok. Emanete sahip çıkamadım.
6: İşte burada kardeşim. Üzülme.
2: Buraya neden getirdiniz? Yoksa zavallı hayvancağı abur cubur mu yedirdiniz? Size inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsınız? O daha bebek.
3: Salih hele bir otur. Biz onu nasıl kıyarız? Bunu nasıl düşünürsün?
6: Güneş görmek su kaplumbağalarına iyi geliyormuş. Biz de biraz dışarı çıkardık. Hepsi bu.
2: Oh şükür. Kıymadınız hayvancağı.
6: Yok yok. Endişe etme gel. Biz de ufak tefek atıştırmalık bir şeyler aldık. Seni bekliyorduk.
2: Ufak tefek?
3: Evet, paramız ancak ufak bir tepe kadarına yetti.
6: Hadi bismillah. Çok canım çekti.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselam.
1: Siz ne yaptınız? Bunlar da ne?
3: Biraz abur cubur aldık hocam. Buyurmaz mısınız?
1: Hepsini yiyecek misiniz?
4: Evet.
1: Bugün bitirmeye kararlısınız yani.
4: Evet.
6: Çikolatayı en çok midemde seviyorum hocam.
1: Bunlar çok fazla çocuklar. Ali'leri çağırarak onlara da ikram edebilirsiniz.
6: Haklısınız hocam.
1: Size afiyet olsun. Benim içeride az işim var. Birazdan dönerim.
2: Çok yedik. Çatlayacağım şimdi.
6: Nefsimize galip olamadık. Halimize bak. Midem bulanıyor.
3: O kadar çikolata yedim. İnşallah yarına benekli bir suratla kalkmam.
1: Çocuklar, kızıl yanağı göremedim. Siz mi aldınız?
6: Evet hocam, burada. Güneş iyi geliyormuş.
1: Gerçekten bütün abur cuburu yediniz mi çocuklar?
4: Evet.
1: Ama çok fazlaydı. Şaka yapıyorsunuz. Halinize bak. Allah iyiliğinizi versin. Emanete riayet edeceğinizi sanıyordum.
6: Kızıl yanak burada hocam. Gözümüz gibi baktık. Ona bir şey olmadı ki.
1: Ben sizdeki emanetten bahsediyorum. Çocuklar, bedenimiz de bize emanettir. Ona da tıpkı kızıl yanağa baktığımız gibi özenle bakmalıyız. Yiyip içtiklerimizi buna göre seçmeli, emaneti korumalıyız.
2: Anladım hocam.
6: Bir daha da yapmayalım. Midem bulandı.
3: Üstüne bütün paramız da gitti.
1: Bu size iyi bir ders olsun o zaman. Böylece en kıymetli emanetlerden birinin canınız olduğunu hiçbir zaman unutmazsınız. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın, abdest alın. Ezan okunacak birazdan.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.

0: defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
1: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
2: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
0: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
4: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
1: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
5: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
6: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
3: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
6: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
7: Bu işi bana bırakın dostum.
8: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çanta.

0: Çantası nerede?
1: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca. Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
1: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
2: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
4: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
5: İyilik için.

0: ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Merhaba kara. Merhaba keçe. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Yo, bir sandık. Oo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe. Kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Aa, şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçecim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dedi.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış.

0: istemiş ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
1: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
1: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
1: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
1: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
1: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
1: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
1: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
0: Evet. İlk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa, Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
1: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet, ama Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın! Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

0: nerede bu ya? Aa, bugün hiç görmedim ben.
1: Ama ben hep aynı yere koyardım.
0: Nereye mesela?
1: Kapının girişindeki merdivenin yanına.
0: Ha?
1: Ne oldu?
0: Eşeği.
1: Söylesene Eymen ya.
0: Dün ben onu oradan aldım galiba.
1: Peki geri nereye koydun?
0: Şuraya olabilir.
1: Nereye? Hani?
0: Oraya koymamış da olabilirim.
1: Of Eymen ya. Hiçbir şeyi eski yerine koymuyorsun.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaybettiğin şeyi bulmaya Eymen.
0: Ama ben kaybetme...
1: Ay!
0: Ne oldu?
1: Gördün mü? Senin düzensizliğin yüzünden düştüm.
0: Özür dilerim.
1: Yerine koysaydın özür dilemene de gerek kalmazdı Eymen.
0: Ama abarttın ya. İyi ki toprağa düştün. Daha sert bir yere düşseydin sabaha kadar konuşurdun.
1: Öyle olsun bakalım Eymen.

0: ararken dağıldı biraz.
1: Bulamamam normal.
0: Niyeymiş?
1: İbriği koyduğun gibi altını da her seferinde farklı bir yere koyuyorsun da ondan. Zararı sana dokununca böyle üzülüyorsun, değil mi?
0: Doğru aslında. Özür dilerim.
1: Neyse, üzülme. Hadi gidip arayalım.
0: Yaşa be. Hadi gidelim.
1: Eymen!
0: Ne oldu?
1: Burayı bu halde mi bırakacaksın?
0: Ama oltayı acil bulmam lazım.
1: Canım, balıklar kaçmıyor ya. Yarın da bu defteri arayacaksın muhtemelen.
0: Haklısın aslında. Ben bunu yerine koyayım o zaman.
1: Sadece onu mu?
0: Yarın bu lazım olabilir dedin ya.
2: Olabilir dedi Eymen. Belki de bu kalem lazım olacak.
0: O zaman onu da yerine koyayım.
2: Eymen'cim, sadece bizim söylediklerimizi değil, her şeyi yerli yerine koyarsan sana ne lazım olursa olsun istediğin zaman bulabilirsin.
1: Evet. Üstelik bizlere de düzenli ve temiz olmak yakışır.
2: Kesinlikle.
0: Doğru söylüyorsunuz aslında. Allah razı olsun.
2: Senden de Eymen'cim.
0: Asya bak, ne buldum?
1: Nerede buldun?
0: Odada eşyaları düzenlerken buldum.
1: Bak, düzenli olmanın faydası işte.
0: Doğru. Hey, balık tutalım mı?
1: Olur.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
0: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
0: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
0: Hadi ya! Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
3: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
5: Hayda! Ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
2: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
3: Dayıcım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'cim?
6: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
0: Geri ne?
6: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
3: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
0: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
1: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
0: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
7: Görmemiş.
3: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
6: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
2: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
6: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
2: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
5: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca

0: mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
1: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
2: Keşke doğada çözünebilen plastikle olsaydı.
3: Aslında...
4: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Değil mi?
2: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
4: Ha. Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
3: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
2: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
5: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
2: Harika olur.
4: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
2: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
3: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben.
2: Oh, yeah,

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
2: Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
0: Öyle mi? Göster bakalım.
2: Ta ta ta tabi.
0: Bu ne?
2: Fil bahçesi. Bitmiş fillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
1: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
3: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
4: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
5: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
6: Ben de istiyorum.
1: Ben de.
4: Ben de.
5: Tamam tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
2: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabi.
1: Yardım etmemi ister misin?
6: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya! Ne bileyim böyle olacağını ben! Anne!
3: Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım. Suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli minik mavi dünyamıza. Tabii.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim. Burası bildiğin hazine gibi.

0: aşağı köy. Aşağı köy. Siz görürsünüz. Bizi maçta yenersiniz ha. Görürsünüz.
1: Şu adama soralım. Allah Allah. Bizi görmedi galiba.
2: Koskoca dütdütü nasıl görmez Abidin? Bir derdi var sanırım. Dalgın gibi biraz.
1: Doğru. Hanım, siz sahneyi kurarken ben bir gidip bakayım muhtara.
3: Ya şundadır ya bunda. Elvacığının kızında. Tepe kulak altında.
4: Hey, ben kazandım. Bugün düdüdü sahneyi çevirmek benim hakkım oldu.
3: Tebrik ederim abla.
4: Teşekkürler kardeşim.

0: Selamun aleyküm muhtar.
1: Aleyküm selam abidin kardeş. Hoş geldiniz.
2: Muhtar, muhtar sen daha otur. Aşağı köy bizi yendi.
0: Sağlık olsun.
1: Ne olmuş canım yendiyse?
2: Ne olacak? Çok sinirlendik. Bağırdık çağırdık. Siz görürsünüz. Dedik geldik.
0: Aa ne ayıp.
2: Ayıp değil mi ya? Niye yeniyorsunuz bizi?
0: Hayır ya, ayıp olan sizin kaybedince sinirlenmeniz.
2: Niye ayıp olsun canım? Kaybettik, bizim acımız vardı.
0: Ama öyle olmaz ki. Bakın, ahaliyi meydanda toplayın, biz gösteride bunun doğrusunu anlatalım.
2: Aa, güzel fikir. Ahaliyi toplayayım.
3: Dikkat, dikkat.
4: Heh, anons da veriliyor.
3: Sevgili yukarı köylüler, bugün aşağı köyle yaptığımız maçı kaybettik. Meydanda toplaşalım, gidip günlerini gösterelim.
5: Hı? Allah Allah, Allah Allah, nasıl anons bu Hacer anne, nasıl?
2: Şimdi toplaşıp aşağı köye gününü gösterme vaktidir.
0: Dur yahu, muhtar tut şu adamı, dur. Ne yapıyorsun?
2: Ahaliyi topla demedin mi sen? Ahaliyi topluyorum.
0: Ya ben ahaliyi kavga için topla demedim ya. Gösteriyi izlesinler diye topla dedim. Sevgili yukarı köylüler.
3: Heybeli tiyatro köyün

0: Abidin duruma el attı.
1: Köy meydanında tiyatro oyunu sergilenecektir. Tüm ahali davetlidir.
2: Abidin kardeş, bak bir sürü adam toplaştı buraya. Bırak alayım şunları, gideyim aşağı köye günlerini göstereyim.
3: Allah aşkına üzme artık beni. Hadi geç otur şuraya, gösteriyiz de. Hiç yakışır mı bize böyle davranmak?
2: Allah Allah, tutturdun gösteri diye. Abidin kardeş, tamam gider otururum ama gösteri bitince siz de bize katılırsınız. Beraber gider gösteririz günlerini.
3: La havle. Efendim, gösterimize hoş geldiniz. Biz Heybeli Tiyatro olarak genelde konumuzu seyircimizden alırız.
2: Konu aşağı köye yapacaklarımız olsun.
3: Durun, durun yahu, sakin olun. Gösterimizin konusunu bugünlük biz belirleyeceğiz diyecektim. Evet, gördüğünüz gibi bugün işimiz bir hayli zor. O nedenle hoşgörü konulu bir gösteri yapacağız.
4: Yarışma. He? İnsanın var olduğu günden bu yana hep var. Hem de hemen her alanda. Mesela iki esnaf arasında yarışma yok mu? Olabilir ama iyilikte, güzellikte yarışma. Mesela bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde bu durum nasıl? Ahilik geleneğinde bu yarışın nasıl olduğunu görelim mi?
0: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
5: Tabii.
6: Allah bereket versin komşum. Hayırlı işlerin olsun.
5: Teşekkürler komşum. Darısı başına.
3: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
5: Tartarım tartmasına lakin yan komşumun domatesleri de çok güzel. Ondan almak istemez misin?
3: Neden? Siz satmıyor musunuz?
5: Satıyorum elbette ama ben az önce siftah yaptım. Komşum henüz hiç satış yapamadı. O yüzden ondan alsanız, o da rızkını çıkartsa.
3: Allah sizden razı olsun. Tamam, öyle yapayım.
4: İki esnaf birbiriyle yarışır. Niçin yarışır? Kaliteyi artırmak için. Müşteriye daha iyi hizmet sunmak için. Ama daha çok kazanmak için yarışa tutuşurlarsa o zaman işler çirkinleşir. Bir de bu halini izleyelim ister misiniz?
0: Hayırlı işler. Bir kilo domates tartar mısınız?
5: Tabii. Gördün mü? Nasıl sattım domatesi? Sen de öylece bekle.
6: Son gülen iyi güler. O çürük domateslerini daha ne kadar satabileceksin bakalım.
5: Hayır. Asıl senin domateslerin çürük.
3: Hayırlı işler. Domates alacaktım.
6: Ondan alma abi. Onun domatesleri çürük çarık. Gel benden al.
5: Hadi be oradan. Domatesin nasıl bende?
6: Yok canım. Abicim gel benden al. O kaça veriyorsa yarı fiyatına.
5: Öyle mi? Ben de onun yarısının yarısına.
6: Öyle mi? Ben de bedava abi. Gel benden al.
5: Sen şimdi görürsün.
4: İki örneği de gördük. İkisi de domates satmaya çalışıyordu. İkisi de yarış içindeydi. Ancak ilk örnek iyilikte yarışırken, ikinci örnek kavgaya tutuşmayı tercih etti. Sizce hoşgörü mü kazandı, hırs mı? Peki yarış sadece bu mu? Burada mı var? Mesela hayatın başka alanlarında yarış nasıl olur? Bir görelim mi?
5: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
6: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum.
5: Neyse ki okula erken geldik. Hadi gel, ben de yardım edeyim, beraberce yapalım ödevini.
6: Teşekkürler.
5: Ama sen de bir daha sorumluluklarını unutma.

0: İki öğrenci arasında var bir yarış. Bu yarış derslerini iyi dinlemek, daha iyi hazırlanmak, beraberce notlarını yükseltmek için olursa ne âlâ. Ama bir de kötü örnek var. Onu da görelim mi?
1: Hayırlı günler arkadaşım. Ödevini yaptın mı?
2: Ödev mi? Ödev mi vardı? Ben unutmuşum. Bana yardım eder misin?
1: Edemem. Unutmasaydın.
2: Yardım etsen de hemencik ben de yapsam.
1: Olmaz. Ödevini yapan yüksek not alır. Yapmayan düşük.
2: Peki, öyle olsun. Bir daha ben de sana yardım etmeyeceğim.
1: Etme, sen etme.
0: Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma. Bunlar erdemdir. Mesela yenildiğinde yeneni tebrik etmek erdemdir. Yenilen yenilgiyi kabul etmezse nasıl geliştirir kendini?
3: Kaybettiğinde suçlamak yerine çalışırsan, eksiğini giderirsen bir dahakine de sen kazanırsın.
4: Kazanan da kaybeden de hoşgörüyü unutmamalı.
1: Kaybetmeyi öğrenemezsek kazanmayı öğrenemeyiz.
2: Unutmayın ki ne kaybedersek kaybedelim, kendimizi kaybetmemeliyiz.
5: Abidin kardeş, hadi hemen hazırlanın. Hep beraber toplanıp kalabalıkça aşağı köye gidiyoruz.
3: Hoppala! Yahu biz sahnede ne anlattık 2 saattir? Hala topluca aşağı köye gideceğiz diyorsun.
5: Gideceğiz. Ama kavgaya değil, barışa gideceğiz Abidin kardeş. Sahnede gösterdiğiniz örnekten dersimizi aldık. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp dost eli uzatmaya, galibiyetlerini tebrik etmeye gideceğiz. Rövanş maçı için köyümüze davet edeceğiz. Ve eksiklerimizi giderip bu sefer de biz yenmek için mücadele edeceğiz.
3: Oh, çok şükür.
5: Siz sahnede doğru söylediniz Abidin kardeş. Hoşgörüyü unutursak her şey kötüleşir. Neyse, haydi toparlanın da gidip komşu köyümüzü ziyaret edelim.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice...

0: yaptım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik. Nasıl kovayacağım bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekinin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Görebilirsiniz.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş. Hı?
1: Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise Şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.

0: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
1: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
0: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
1: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
0: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben Fülfüle.
1: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
0: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
1: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
0: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
1: O bizi takip ediyor baba.
0: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
1: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
0: Aferin.
1: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
0: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
1: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
0: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
1: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
0: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: Ha? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin, bu tarafa.
3: Merhaba, benim adım Cabir.
0: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
0: Çok iyi olur, sağ ol.
1: Baba, nereye gidiyoruz?
0: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada, acele edin.
1: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
0: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.

0: Dağlar çok yüksek baba.
1: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
1: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı.
1: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
2: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
2: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
2: Bir, iki, üç.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih Peygamber'in şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerim böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: Ha? Zemzem neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?

0: mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
1: Güneş de dönüyor.
2: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
1: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
3: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
1: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
1: Kesinlikle.
3: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
1: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
4: Kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
1: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Emre, hani resim yapacaktın? Ne bekliyorsun?
1: İlhan bekliyorum abi.
0: İlhan mı? O kim? Mahalleye yeni mi taşındılar?
1: İlhan bir kimse değil, bir şey abi. Fikir getiren bir şey.
0: Ha, anladım. İlhan bekliyorsun. Ama bu gidişle sergi işi yatar söyleyeyim.
1: Hiç de bile yatmaz. Resimlerimi yerde mi sergileyim abi?
0: Tamam canımın içi, sen nasıl istersen.
1: Buldum. Sergime mahalleden arkadaşlarım geleceğine göre onların resimlerini yapayım. Bak, İlhan geldi bile.
0: Hoş geldin İlhan.
1: Hoş geldin İlhan. Fikirler getirdin.
0: Cemre, sen beni mi takip ediyorsun?
1: Hayır abi, ben suyu takip ediyorum. Ha? Suyun sesi bana ilham veriyor.
0: Öyle mi? Neler çizdin göster bakalım.
1: Bak bu Şule. Bu Ayşe. Bu da Emre.
0: Ama bunlar çok değişik olmuş.
1: Değişik kötü mü demek?
0: Hayır ama renkler bir tuhaf. Saçların şekli falan. Yazık. Emre'nin de saçları bu yaşta beyazlamış.
1: Ah abi. Emre doktor olacak ya. Doktorlar 3 tane 10 yaşında oluyormuş. Biliyor muydun? O zaman saçları beyazlar.
0: İnsan daha genç yaşında da doktor olabilir. Ayrıca 3 tane 10 yaşında olmak yaşlı olmak değildir Cemre.
1: Yok canım. Bal gibi de yaşlı işte. 3 tane 10. Ben 1 tane bile 10 olamadım. Ayşe'nin saçlarına bak abi. Ne kadar havalı değil mi?
0: Havalı olduğu kesin de ne bileyim. Değişik işte.
1: Arkadaşlarımı nasıl çizecektim abi? Üçü de birbirine mi benzesin?
0: Birbirine benzemesin de bari insana benzesin.
1: İnsana benzemiyorlar mı? Neye benziyorlar? Ağaca mı? Çiçeğe mi? Kediye mi yoksa?
0: Yok canımın içi.
1: Sergi işlemi yattı. Bütün fikirlerim kaçtı.
0: Ah Cemre, ben nasıl düşünemedim? Bunlar birer sanat eseri.
1: Hayır, benim eserim.
0: İşte sen bir sanatçısın Cemre. Ressamlar sanatçıdır ya. Böyle hayatı, insanları, olan biteni kendine göre anlatan kişilere sanatçı denir. Bak sen de arkadaşlarını kendine göre anlatmışsın.
1: Evet, sanatçıyım ben. Ressam sanatçısı.
0: Resim sanatçısı.
1: Bak abi, yine fikrim geldi. Ben arkadaşlarımın evlerini de kendime göre anlatayım.
0: Ne güzel bir fikir Cemre. Hem sergi dediğin de zaten 3 resimle olmaz. Hadi bakalım işe koyun. Ben de evden renkli karton ve yapıştırıcı getireyim.
1: Onları ne yapacaksın abi? Sanatçı olan benim.
0: Sen sanatçıysan ben de mühendisim.
1: Mühendis mi? Ama babam mühendis ve o 5 tane 10 yaşında. Sen daha 1 tane 10 yaşındasın.
0: Tamam işte. Ben de bir mühendisin 5'e bölünmüş yaşındayım.
1: Of abi, beni şeşgul etme. Fikrim kaçacak senin yüzünden.
0: Tamam, kaçtım ben.
1: Gel fikrim gel.
0: Cemre bak nasıl olmuş.
1: Harika. Ne güzel resimler yapmışım abi. Tam bir sanatçı olmuşum.
0: Evet, hiç fena görünmüyor.
1: Peki ya bunlara ne demeli? Muhteşem değil mi?
0: Ama bunlar hepsi birbirinin aynı.
1: Evet, hepsi ev çünkü.
0: İyi de sanki hep aynı evi çizmişsin.
1: Ama sen dedin. Sen bana arkadaşların insana benzesin dedin. Bu evler de eve benzemesin mi?
0: Arkadaşlarının evleri aynı mı Cemre?
1: Bana göre çizdim. Sanatçıyım ben.
0: Tamam canımın içi. Ellerine sağlık. Hepsi çok güzel olmuş.
1: Hayır, hiç güzel olmadı. Beğenmedin.
0: Yok, inan ki çok beğendim.
1: Gitti. Bütün emeklerim boşa gitti.
2: Yine feryat ediyor cimcime. Bakalım bu defa derdi neymiş?
1: Dedi. Sergim yattı dedi. Bütün resimlerim yerde bak.
2: Vay vay vay. Ne güzel evler çizmişsin böyle cimcime.
1: Hepsi aynıymış dedi.
2: Hiç öyle şey olur mu? Bak bu ev büyük mesela. Demek ki burada koca aile yaşıyor.
1: Arkadaşım Emre'nin evi. Onlar amcaları, yengeleri ve kuzenleriyle aynı evde yaşıyorlar.
2: Galiba bu evinde bir köpeği var.
1: Evet dedi. Ayşelerin bir köpeği var. Öyle sevimli ki beni görür görmez pavlıyor.
2: O zaman neden ağlıyorsun cimcime?
1: Abim resimlerimi beğenmedi.
0: Beğendim de biraz eleştirdim. Sanatçı dediğin eleştirilere açık olmalı ama dede.
2: İlahi çocuk. Kendince çiziyor işte. Neden hevesini kırıyorsun?
1: Bir resim kırılmadı dede. Bak hala çalışıyor. Duvanı çizeyim de görün. Görünce nasıl da sevinecek yaramaz.
2: Biliyor musun evlat? Keşke zamane evleri de Cemre'nin çizdiği gibi olsa.
0: Hepsi aynı mı olsun?
2: Aynı olmasın tabii. Ama her yerin kendine özgü bir mimarisi olmalı. Şehirlerimizdeki yerleşim o kadar düzensiz ve özensiz ki.
0: Peki bu dediğin mümkün mü dede?
2: Elbette. Ecdat yapmış.
0: Ya nerede? Görebilir miyiz?
2: Hamdolsun hala ayakta o canım Safranbolu evleri.
0: Rota belirlendi. Safranbolu'ya gidiyoruz.

0: Vay, muhteşem bir manzara dede.
1: Öyle.
0: Aa, evlere ne oldu? Gitti mi yoksa canım Safranbolu?
1: Önce Safranbolu'nun adını aldığı safran bitkisiyle tanışmanı istedim.
0: Demek sen safransın. Tanıştığımıza memnun oldum. Ne güzel bir rengin var senin. Ve de ne kadar zarifsin.
1: Hakkın var. Çok zariftir safran.
0: Of, bu bitkiyle ne güzel tablolar yapılır dede. Cemre görse sevinçler havalara zıplar.
1: Sen bir de safranla yapılan yemekleri tatsan. Giderken çarşıdan safran alalım da Pakizem bize bir zerde tatlısı yapsın.
0: Yaşasın! Dede, bu çiçeklerden de bir tutam Cemre'ye götürsek ne kadar sevinir.
1: İyi düşündün. Gel de bir soralım şu adamcağıza. Safran yüzyıllardan beri ne için kullanılıyordu biliyor musun?
0: Ne için?
1: Boyama için. Bu gördüğün mor çiçeklerin ortasındaki tepeciklerden öyle bir sarı boya elde edilir ki kendi ağırlığının 100.000 katı suyu boyayabilir.
0: Vay, inanılmaz.
1: Burası tipik bir Türk evi olarak bize ecdadımızın yaşantısıyla ilgili fikir verir evlat.
0: Aa, ne güzel bir aile sofrası.
1: Evet. Bak şu köşede oturan delikanlı sana benziyor. Annesinin el işine bakan kız da Cemre'ye.
0: Yok dede. Mümkün değil, Cemre'nin maketi yapılamaz.
1: Niyeymiş o?
0: Çünkü o asla yerinde duramaz. Cemre'yi şuraya sedire otursalar sabah geldiklerinde bahçede bulurlar.
1: İlahi çocuk. Evde davet verildiği zaman da hanımlar ve beyler haremlik ve selamlık adı verilen ayrı odalarda vakit geçirirlerdi.
0: Sedirdeki adam ne çalıyor dede? Gitar desem değil, keman desem hiç değil.
1: Ud çalıyor evladım. Musiki eski yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıydı. Davetlerde de illaki musiki meşk edilirdi.

0: hemen her hanede de bu sazın dilinden az da olsa anlayan birileri olurdu.
1: Ya ne güzel. Aa, bu sahneyi teyzemin kınasından hatırlıyorum.
0: Evet, bu bir kına merasimi. Bak, yine bir hanım ud çalıyor.
1: Harika, keşke duyabilsek.
0: Geçmişte insanlar geniş aileler olarak bir arada yaşadıklarından hemen her odada sedir, yatakların yer aldığı yüklük, duvar dolapları ve banyoları bulunurdu.
1: Vay, şu banyoya bakın, çok ilginç. Tavana dantel işlemişler dede.
0: Ya ne güzel değil mi?
1: Muhteşem. Evin her köşesi, her ayrıntısı ayrı güzel ve de zarif.
0: Öyle.
1: Cemre'nin evleriyle ilgili söylediğin şeyi şimdi anladım dede. Safranbolu'nun farklı bir havası var. Hem hepsi birbirine benziyor hem de hepsi kendine.
0: Öyle. Her aile kendi güzellik anlayışları ve ihtiyaçlarıyla şehrin mimarisine mührünü vurmuş.
1: Sonra hepsi bir araya gelip bu güzel tabloyu oluşturmuşlar.
0: Ne de güzel söyledin evlat. Ecdadın miras bıraktığı nefis bir tablo Safranbolu.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki...

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey. Olamaz. Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım. Ha?
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Ha? Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay!
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?
2: Eskici. Ha.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor.
1: Hı?
0: Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: Tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, Skidgel. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yes, Skidgel. Yes, Skidgel.

0: Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Şey evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Şey, bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Hı. Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali. Yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yo.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
4: Çayla! O da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
4: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
1: Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
4: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
5: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
0: Ben de duydum.
4: Ya başka renk mi yoktu?
5: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
2: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
4: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
5: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
0: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
0: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
0: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
0: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
0: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
5: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
5: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
5: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
5: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
5: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
5: Ha, şimdi anladım.

0: Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
0: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
2: İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
0: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
0: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
3: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
0: Neye?
3: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
3: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
3: Ya millet?
0: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece... Sadece...
1: Rengi biraz şey olmuş.
3: Korku filmi sahnesi gibi.
0: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
3: Bana da garip gelmişti aslında.
0: Yürüyün.
3: Nereye?
0: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
3: Nasıl?
0: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmaları ile ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
3: Süper! Ama
1: ne oldu?
3: Boya çok pahalı.
1: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
0: Doğru. Ben de varım.
1: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
0: Hayda, yine ne oldu ya?
3: İyi ki varsınız diyecektim.
1: Sen de iyi ki varsın Harun.
0: Hadi bakalım, iş başına.
3: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
2: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
2: Taktım ora.
0: kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
2: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
0: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisini...

0: Senden bile güzel olmuş.
1: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
2: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
3: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
0: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
4: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
5: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
4: Yapmaz mıyım?
5: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
3: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
5: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
2: Neymiş o?
5: Restorasyon demeyi.

0: Yiyin niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri. Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya. Ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye.

0: ben bunu yerim.
1: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
0: Fazla mı? O halde at gitsin.
1: Hoppala.
0: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
1: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
0: Üzüm yiyorum.
1: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
0: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
1: Ah Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
0: Canım bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
1: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
0: Kelebek mi ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben kuş.
1: Örnek olarak söyledim Zikri.
0: Ha örnek olarak örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de bak ben dersimi aldım.
1: Aferin herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin. Üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hoş geldiniz.
1: Kıpır, Lila, Puf, Sütlaç. Ve Güçlü.
2: Geldim, geldim öğretmenim. İstediğiniz gibi lokum aldım.
1: Aferin incim. Bugün hep birlikte yengecin evine misafirliğe gideceğiz. Ona lokum da götüreceğiz.
3: Geçen kuzenlerim de bize misafirliğe gelmişti. Bir kutu baklava getirmişlerdi.
4: Çok lezzetliydi.
3: Sen iyi bilirsin tadını Kıpır. Çünkü çoğunu sen yemiştin.

0: Hay Allah! Tam da misafirlerim gelecek! Emektar arabacığım, söyle bana, bozulmanın sırası mıydı? Neyse, seninle sonra ilgileneceğim.
1: Hoş geldiniz değerli misafirlerim, hoş geldiniz!
2: Hoş bulduk!
3: Aa, arabada ne oldu yengeç? Hı?
0: Sorma dostum. Arabamın ufak bir tamire ihtiyacı var ama sonra ilgileneceğim.
4: Ufak bir tamir mi? Her yeri dağılmış.
0: Buyurun, buyurun.
5: Bu senin için yengeç.
0: Ne zahmet ettiniz dostlarım.
6: Lokumu da pek severim.
0: Çok teşekkürler.
3: Börek.
0: Hepsini sizler için hazırladım. Ben misafir ağırlamayı çok severim.
7: Ama bu börek patatesli. Keşke ıspanaklı olsaydı.
0: Öyle mi? Ben patatesli börek de seversiniz diye düşünmüştüm.
8: Kek de pek kabarmamış yengeç.
0: Aslında çok uğraştım ama ancak bu kadar yapabildim. İsterseniz başka ikramlar da getirebilirim dostlarım. Hemen geliyorum.
5: İncilerim, her birimizin damak zevki farklıdır. Ev sahibi size ikramlar getirdiğinde beğendikleriniz için teşekkür etmeli, damak zevkinize uymayan ikramlar için de daha nazik davranmalısınız. Yengeç bizler için uğraşmış ve güzel ikramlar hazırlamış.
8: Bence çok lezzetliler.
5: Afiyet olsun incim. Şöyle bir söz vardır. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
4: O ne demek ki?
5: Yani ev sahibi ikram eder, misafir de kendi hayal ettiğini değil, ev sahibinin zahmet edip yaptığı ikramı yer ve teşekkür eder.
7: Haklısınız öğretmenim.
0: Ve meyve salatası.
8: Kıskaçlarına sağlık yengeç. Kek aslında çok güzel olmuş.
0: Sahi mi? Çok mutlu oldum.
8: Ve patatesli börek de çok güzel olmuş.
7: Ben de çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
3: Bu odada ne var acaba?
8: Dur! Kıpır! Misafirliğe gittiğimiz bir evde kapalı olan kapıları izinsiz açamayız.
9: Evet, ortalığı da karıştıramayız.
3: Ne yapalım? Benim canım sıkıldı.
7: Yakala dostum! Bak yanımda ne getirdim.
3: Bu çok eğlenceli.
4: Neler oluyor? Her yerim ıslandı.
3: Suyun içindeyiz Puf. Biz balık.
0: Hay Allah masum. Neyse ki kırılmadı.
5: Bu şekilde olmayacak. Kıpır ve güçlü. Durun bakalım artık.
3: Çok eğlenceli öğretmenim.
5: Evet, eğlenceli olduğunu biliyorum. Ancak etrafa bakın.
7: Biz ne yaptık böyle?
0: Sorun değil, sorun değil.
5: İncilerim, her eğlenceli oyun evde oynanmaz. Bakın etraf nasıl da dağıldı. Üstelik misafirlikteyiz. Misafir olduğumuz bir evde daha özenli olmalıyız.
4: Evet, geçen bize gelen misafirin yavru balığı da evde top oynamaya çalışmıştı. Top avizeye çarptı ve avize düştü.
5: Evde daha sakin oyunlar oynarız, muhabbet ederiz. Ama su savaşı yapamayız ya da top oynayamayız.
2: Özür dileriz yengeç.
0: Hiç sorun değil. Rica ederim. Hepsini hallederim ben.
3: Biz de sana yardım ederiz. Hadi arkadaşlar,

0: yandı.
1: Yine beklerim dostlarım.
2: Yengeç, her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.
3: Yengeç'in evinde yaptıklarımız hiç doğru değildi.
0: Haklısın. Keşke onun için bir şey daha yapsaydık.

0: olsak.
1: Aferin incilerim. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan hatamızdan ders çıkartmaktır. Yengeç'in arabasına bakın.
0: Yengeç! Arabanı hep birlikte eski haline getirebiliriz.
2: Sahi mi? Şimdi mi?
3: Tabii ki. Biz istersek her sorunu çözeriz. Hadi başlayalım.

것인가?

0: Oo, eskisinden daha da iyi oldu. Yüzgeçlerinize sağlık dostlarım. Allah sizden razı olsun. Tabii ya, artık dışarıdayız. Nerede benim su tabancam?
1: Gölge oyunu.
2: Yaşasın! Dört gözle bu hafta sonunu bekledim. Öğretmenim, akşam olana kadar Lunapark'ta kalabilir miyiz?
3: Bugün istediğimiz kadar eğlenebiliriz.
4: Ben bu sefer çarpışan otolara bineceğim.
5: Aa, ne oldu şimdi? Tüm ışıklar bir söndü.
6: Dikkat dikkat! Sayın Bercanya halkı, yarın sabaha kadar elektrik kesintisi yaşanacaktır. Dikkat dikkat! Dikkat dikkat!
4: Oo, duydunuz mu? Yarın sabaha kadar elektrik kesintisi varmış.
5: Bu hiç iyi olmadı. Tam da hafta sonu. Elektrik olmadan Luna Park'ta eğlenemeyiz.
2: Film de izleyemeyiz.
7: Koca bir akşam. Ne yapacağız ki?
0: Gölge oyunu.
3: Yengeç, bu harika bir fikir.
1: Gölge oyunu mu?
3: Evet incilerim. Eskiden elektrik yoktu. Tüm balıklar bazı geceler toplanır ve gölge oyunu izlerdi.
0: Ne günlerdi ama. Benim bir sahnem var. Hadi gelin benimle. İşte gölge oyunu için kuklalarımız. Bunlar bana dedemden kaldı.
4: Kuklalar. Adı var mı ki kuklaların?
3: Olmaz mı? Hacivat ve Karagöz.
7: Ha? Yengeç ortadan kayboldu.
0: Yar bana bir eğlence.
5: İşte gölge oyunu başladı.
0: Yar bana bir eğlence. Karagöz'üm neredesin söyle.
8: Ne bağırıyorsun Hacivat? Buradayım. Söylesene. Ben duymaz mıyım?
0: Estağfurullah Karagöz'üm. İki gözüm.
8: Aldım 2 kilo üzüm.
0: Şimdi konumuzla ne alakası var?
8: Pazara mı gidelim? İndirim mi var?
0: Vallahi dediklerinden hiçbir şey anlamadım Karagöz'üm.
8: Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın.
0: Gidiyorum o halde ben de. Dalga mı geçiyorsun benimle?
8: Dur, şaka yaptım sadece. Üzüm yiyecektik hani birlikte. Ay, oy.
2: Çok eğlenceliydi.
3: Hadi şimdi sizler kendi kuklanızı yapın bakalım incilerim.
1: Yaşasın!

0: çorap buldum, pamukla doldurdum. Bir kukla yaptım, gölge oyununa hazırım.
1: Miyav miyav kedicim, kartondan kuklam benim. Ben de bir kukla yaptım,

0: İncilerim. Maşallah yine çok güzel olmuş.
1: Tamam. Çubuklarımızı da taktığımıza göre gölge oyunu başlasın.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
4: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
5: Bu hayli yaşlı bir kuş.
4: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
6: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
4: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
6: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
4: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
6: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
4: Verdim, verdim.
6: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
4: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
6: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
4: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
6: Ya Rabbi sen koru.
4: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
6: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
4: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
6: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
4: Eşim çok fikri tutma beni.

0: güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
1: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
0: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
1: Hazırlanıp geliyorum,
0: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
1: Mee, mee
0: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler. Patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları Uzak Diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
2: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
0: Diye merakla sordu Bera.
1: Bunlar ot değil ki, buğday.
0: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha

0: Ha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
1: "Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim."
0: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
1: "Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz."
0: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un haline alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur.

Yunanlıların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde

0: sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
1: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
0: Karınca mı? Ne karıncası?
1: Bildiğin karınca işte.
0: Bu ne be?
1: Karınca ağacı.
0: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
1: Dedim ben.
0: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
1: Benim de.
0: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
1: Kaç kaç?
0: 10.100.000.100. Aman. Çok işte.
1: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
0: Ben de.
1: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
0: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
1: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
0: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
1: Ne düşünüyorsun Hacivat?
0: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
1: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
1: Hem bana bir kasa verirsen, sana öyle bir meyve getireceğim ki... satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
1: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi, ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
1: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
0: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
0: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
1: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
1: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
1: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da.

0: Elim elim elim, benim güzel elim, benim tatlı elim, benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım, nasıl kalem tutarım?
1: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çivili o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
1: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
0: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
0: Asıl soru, ne yapamıyorum?
1: Nasıl yani?
0: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
0: Yok bir şey.
1: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
0: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
0: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
1: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
0: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
0: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
0: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
0: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
1: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm, yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagöz'üm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.

0: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
0: İyi madem. Hadi bana müsaade.
2: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
3: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
4: O kadar kendine güvenme.
3: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
3: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
3: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de

0: gerekiyor?
1: Antrenman. Oho, bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı.
3: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil.
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
5: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen. Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.

0: almışız. Korkun, korkun.
1: Ne? Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı? Demek ki endişe edecek bir şey yok.
2: Çocuklar.
3: Ne oldu baba?
2: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yok.
2: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: dikkat yolun geliyor. Yakaladım seni.
1: Ha?
0: Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
0: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
0: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
0: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
0: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Ha, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
0: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Hmm,

0: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
1: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
0: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
1: Teşekkürler doktor teyze hanım.
0: Geçmiş olsun.
1: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
0: Anne!
1: Anne!
2: Efendim?
0: Ne yapıyorsun anne?
2: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
1: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
2: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
0: Neden anne?
2: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
1: Aa! Neden ama?
0: Kim yapmış peki?
2: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
1: Top bahçede mi?
0: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
2: Siz dün top oynamadınız mı?
1: Hayır.
2: Ay.
1: Ne oldu anne?
2: Elime küçük bir diken battı sanırım.
0: Ben tedavi ederim.
2: Yo yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
1: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
0: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.
1: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum.
0: Buyurun doktor bey.
1: Evet, galiba buldum gibi. Burası mı?
2: Orası gibi.
1: Kolonya. Azıcık yakabilir.
2: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
0: Daha bitmedi canım. Saracağız. Isı durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
1: Yara bandı lütfen.
0: İşte geldi.
3: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
0: Sakin kalın Bey Adem.
3: Canım, iyi misin?
2: İyiyim. Derinlerde bir diken yarısı.
1: İyileşecek, merak etmeyin.
3: Oh, oh, Allah şükür.
1: Geçmiş olsun.
0: Hadi top oynamaya.
2: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
1: Ha, top nerede?
0: Bilmem, ben de göremedim.
1: Annem bahçede demişti ama.
0: O zaman arayıp bulmalıyız.
1: Nasıl?
0: Gel benimle.
1: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
0: Ters tutuyorsun akıllım.
1: Evet, bahçede yok.
0: Annem bahçede dediyse bahçededir.
1: Nerede o zaman?
0: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
1: Burada yok.
0: Burada da yok.
1: Baba!
0: Baba! Baba!
1: Oo, çok havalı.
3: Sağ ol.
0: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
3: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
0: Harika!
3: Hadi, abdest almaya.
2: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
0: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim.
1: Esas ben yardımcı olayım.
3: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
0: Lütfen baba, lütfen.
3: Olmaz.
0: Olur baba. Olamaz.
3: Bence de.
0: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
3: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
0: Sonra yakalarız baba.
2: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
3: Hiç de üşenmemişler.
2: Köstebek mi?
3: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
2: Çocuklar mı?
3: Kim olacak canım, onlardır.
2: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
1: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım?
1: Topumuzu gördün mü?
2: Bahçedeydi.
1: Yok.
3: Oradadır, iyice bakın.
1: Baba, dürbünle bile baktık ve dede fine avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
3: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok

0: yetenekliyim değil mi Emel?
1: Hı hı. Top. Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
0: Ne?
1: Top.
0: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım hemen tahmin edilse. Oho, önce bir karnımı doyurayım.
1: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
0: Hemen efendim.
2: Peçeteleri ben getireyim.
0: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
2: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım. Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
1: Neyle kazdınız bahçeyi?
2: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
1: Bilmem mi?
2: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
1: Aferin yavrucuğum.
2: Ama topu bulamadık.
1: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
0: Aha. Bir ses mi var?
2: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
1: Çocuklar.
0: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
2: Oo, topumuz alan belli oldu.
1: Çiçeklerim ezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
1: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca. Raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun. Çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak. Ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir.

0: alayım.
1: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
2: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
1: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
3: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam efendiler.
3: Rahatsız ettik, kusura bakma.
1: Yo, estağfurullah.
3: Hocam geliş sebebimizi biliyorsun.
1: Ben...
3: Sultanımızın istediği rapor işi.
1: Evet, rapor. Davaların raporuydu değil mi?
3: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz? Yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
1: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
3: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
1: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Ters. Ters. Ters. Ters. Ters.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Ab. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Wap. Wap.
2: Ah.

0: Yeter!
1: Çevir.
0: Cup?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin.

0: Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
1: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
0: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
0: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
1: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
0: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
1: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
0: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
1: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
1: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
1: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
8: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
9: Benim gözlerim hep kapalı.
8: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
11: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
10: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

Mama.

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak.
5: Sıcak. Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte sümbül.
7: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
8: Sümbül, rüyada gördün mü?
9: Oyuncaklar rüya görmez ki.
8: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sıkıca oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Başla sen.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Oy, oy, oy.

0: Hı? Hmm, kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki,
2: bu.
0: Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
0: Evet çocuklar. Ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem,

0: At, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
2: Ha? Ha? O? O? Ha? O? O? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum. Oh!

0: ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses...

0: çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
0: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
2: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
2: Hadi gol gol gol. Hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
0: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
2: Yapamadık sesim.
0: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
0: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
2: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
0: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
0: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
0: Ses tellerine gideceğiz.
2: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
0: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
0: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
2: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
0: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
0: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
2: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
2: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
0: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
0: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
2: İşte tamam.
1: Ne yazdın söylesene Yaman.
2: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
2: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
2: Dur, dur.
1: Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
3: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
1: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
0: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum. Dur, birlikte yapalım.
2: Selamünaleyküm İsmail abi.
3: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
2: Hiç sorma.
3: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül!

Ha? Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?

0: yapıyorsun İsmail Allah aşkına?
1: Ha?
0: Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
2: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işimize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
3: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
4: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteve abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
0: Müşteve abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
2: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım, şimdi buradayım işte. Geç olsun, güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
3: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
0: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
2: Allah'ım ya, yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.

0: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
1: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
2: Senden bahsediyor abicim.
1: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
0: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
3: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
4: İnsanın karnı acıkıyor.
0: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
5: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
0: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
1: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
5: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
0: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
1: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
0: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
1: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
5: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: Hı. İşte bu.
5: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
1: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
5: Deme ya.
2: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
1: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi. Uuu,

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: yapıyorlar? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oo, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii. Hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım. Göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kulübümüzün tanıtımı için bu anahtarlıklar çok işimize yarayacak.
3: Hadi sayalım. Daha mavi rengini yapacağız, unuttunuz mu?
2: Haklısın, hemen sayalım.
3: 6, 7, 8.
2: Bende 12 tane varmış.
3: Bende 8.
4: Bende de 10 olmuş.
2: 30 olmuş. Bizim pembe renkten tam 10 adet daha yapmamız lazım.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Kolay gelsin arkadaşlar.
3: Sağ ol.
2: Pembeler bitmek üzere ama mavilere henüz başlamadık.
4: Yetişecek mi peki?
2: İnşallah. Elimizden geleni yapacağız. Az kişiyle ancak bu kadar oluyor.
4: O zaman biz de yardım edelim.
2: Siz mi?
4: Evet.
2: Siz yapamazsınız ki.
0: Hohoyt. Nedenmiş o?
2: Yapılışını 3 günde öğrenirsiniz de ondan.
0: Bu bir meydan okuma mı?
2: Evet. Yapamazsınız.
0: Hayır. Yaparız.
4: Sakin olalım arkadaşlar.
3: Tamam. Siz de yapın ama bence nasıl olduğunu gösterelim yine de.
0: 2 düğüm atıp 1 boncuk takıyoruz. Ne var onda? Sağ olun.
4: Hadi size kolay gelsin.

0: 기는 없거든. 슈는 디피나 마크야.
1: 시즌 기다리고 쓰린다 걸을름.
2: Eserleriniz ortada olduğu için söyleyecek söz bulamıyorum. Beceride galip, kahkahada mülayim olsanız isabet olur arkadaşlar.
0: Kızlar size öğretelim dediğinde kabul etmeliydik.
3: Selamun aleyküm gençler. Kolay gelsin. Neler yapıyorsunuz böyle?
4: Aleyküm selam hocam.
1: Okuldaki kulübümüz için maskot anahtarlıklar hazırlıyoruz.
3: Oo, güzel fikir. Nasıl gidiyor?
0: Gitmiyor hocam. Hayaller, hayatlar.
3: Yanlış anlamayın da çocuklar, pek olmamış.
4: Uğraşıp yapacağız.
3: Kızlar da aynısından yapıyor. Size göstermelerini rica edebilirsiniz.
1: Yok hocam, biz hallederiz.
3: Anlaşıldı. Şimdilik namaz arası verin, sonra da yarın için planlarımızı gözden geçirelim.
0: Orman gezilerimizi çok seviyorum hocam.
3: Ne zamandır aklımdaydı ama zamanı şimdi geldi.
1: Buraya daha önce gelmemiştik sanırım.
3: Evet, sizinle ilk defa geliyoruz. Biraz işimiz var. Mantar toplayacağız.
0: Yaşasın! M vitamini için mantara mecburuz arkadaşlar.
1: M vitamini mi?
0: Evet, M vitamini yok mu hocam mantarda?
3: Mantarda bolca protein olduğu doğru ama M vitamininin hiçbir sebzede olduğunu sanmıyorum Salih.
0: Aa, neden hocam?
3: Çünkü M diye bir vitamin yok da ondan.
0: Ha, olması lazım ama. M harfiyle başlayan o kadar sebze meyve var. Muz, mısır, muşmula, marul. Bunlar hep M vitamini.
3: Salih'cim, vitaminler isimlerini sebze ve meyvelerin baş harflerinden almaz. Mesela havuç H ile başlar ama içerisinde A vitamini bulunur.
0: Çok şaşkınım. Peki ben nasıl böyle bir fikre kapıldım acaba?
3: Muhtemelen bu konuda bazı varsayımlardan yola çıkarak kendin bir çıkarım yapmışsın. Fen bilgisi öğretmenin bu konuda seni aydınlatacaktır. Her konuyu uzmanından öğrenmek lazım.
0: Anladım hocam. En kısa zamanda öğreneceğim inşallah.
4: Hadi gitmiyor muyuz?
3: Haklısın Mustafa. Hava kararmadan yola koyulsak iyi olur. İşte ilk kültür mantarlarını bulduk. Kültür mantarı en sık rastlayacağımız mantarlardan biridir çocuklar. Böyle tamamen beyaz renkte olurlar. Güvenle toplayıp yiyebilirsiniz.
1: Hocam, işte şurada da var. Koparıyorum hocam.
3: Kopar bakalım.
0: Aa, şurada da bir şapka gördüm sanki ama emin değilim. Karanlık biraz, göremiyorum. O zaman emin olalım.
3: Oo, bu çok havalı bir yardım oldu çocuklar.
0: Hazine bulduk hocam. Daha bir sürü var.
3: Aman Selim'cim, hazine orada kalsın.
0: Neden hocam?
3: Çünkü bu zehirli bir mantar.
4: Ha, gerçekten mi? Tipi de rengi de benziyor oysa.
3: Demek ki benzemesi yetmiyor çocuklar. Mantar diye bunu yersek zehirleniriz.
0: Siz demeseniz ben bunları güzelce toplardım hocam.
3: İşte bu yüzden buradayım çocuklar. Mantarları tanıdığım için size rehberlik yapıyorum.
1: Yol ikiye ayrılıyor hocam. Ne taraftan gideceğiz?
0: Bence sağdan. Hayır, bence soldan.
3: Sağ taraftan ilerleyelim çocuklar. Diğer tarafta hem mantar pek yoktur hem de daha riskli bir bölge.
1: Daha önceden geldiniz yani hocam.
3: Bilmediğim bir ormana 4 emanet çocukla gelir miyim sence Galip?
1: Gelmezsiniz hocam. Size bu yüzden çok güveniyoruz. İyi ki varsınız. Vitaminde Galip, lezzette mülayim. Enfes olmuş hocam.
0: Çok lezzetli olmuş hocam. Elinize sağlık. Bugün sayenizde çok şey öğrendik hocam. Hem ilk defa geldiğimiz bir ormanda hiç kaybolmadık, hem yenilebilir mantarları

0: sayenizde hocam.
1: Çocuklar, hepimiz birbirimizin rehberliğine muhtacız. Peygamberler de bunun için gelmiştir, biliyor musunuz?
0: Nasıl yani hocam?
1: Allah, peygamberleri dini en doğru şekilde anlamamız ve yaşamamız için bize rehber olarak göndermiştir. Son rehber de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'dir.
0: Nasıl ki siz zehirli olan ve olmayan mantarlar konusunda bize rehberlik yaptıysanız, Peygamberimiz de bize doğru ve yanlışı göstererek rehberlik yapıyor. Değil mi hocam?
1: İşte bu. Çok haklısın Galip. Bizler dini yaşantımızda nasıl peygamberlerimizin rehberliğine ihtiyaç duyuyorsak, diğer bütün yaşantımızda rehberlere ihtiyaç duyarız.
0: Evet hocam. Mesela öğretmenlerimize.
1: Mesela bir işi bizden daha iyi bilen arkadaşlarımıza.
0: Ha. Mesaj alındı hocam.
2: Ne oldu? Ben neyi kaçırdım?
0: Aha! Ben de anladım hocam.
2: Ne oluyor yahu?
0: Kulüp maskot anahtarlıklarını Cemilelerden öğrenmelisiniz diyor Bayram hocamız.
2: Ha, şimdi anladım. Ben o işi hallettim. Bakın.
0: Nasıl yaptın?
2: Bayram hocam dün camide kızlara sorun dediği için ben Cemile'ye sordum. 2 dakikada gösterdi.
1: Mesaj alınmış.
2: Her zaman hocam.
0: Bakın son 5 mantar. Yemeyen varsa alsın.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han, takısız ahsen, kitap okumayan...

0: İkbal.
1: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
2: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi. Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
3: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
2: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
1: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
3: Bu çocuklar bir harika.
1: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
4: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
1: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
5: Hadi hemen gidelim.
3: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
1: Olmuş bil.
3: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
3: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
1: Merak etme Mehmet.
2: Hadi dostum, görev beklemez.
1: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
3: Hadi bismillah.
7: İyi.

0: İmam amca!
1: Dur, dur. Koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam. Şimdi buluruz bir yolunu.

0: Hekimam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım?

0: Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
1: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
2: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
0: Çok tatlı bir şey bu.
1: Ne kitaplar getirdin?
0: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ah senle birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıpları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
1: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
3: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
3: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
3: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
4: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
5: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
4: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
5: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
3: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
7: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
4: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: belirlendi. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço bir gen iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip kadı efendiye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen kadı efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen kadı efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
2: Evet efendim, adım gibi eminim.

0: eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
1: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
0: Durun bakalım sonu nereye varacak?
1: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
0: Evet efendim.
1: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
1: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
0: Aman efendim bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim
1: demiş. Kadı efendi de adamlarına,
0: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin
1: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
0: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
0: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
1: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
1: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
0: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
0: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru, bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
1: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca

0: parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de, demiş toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında Ekin'in başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle Ekin'le toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne okuyorsun?
1: Hikaye ki... Ay! Bu ne hal?
0: Ne olmuş halime?
1: Ne olacak? Gülüp duruyorsun.
0: Evet.
1: Neden peki?
0: Hiç. Sadaka veriyorum.
1: Sadaka mı?
0: Evet.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Hiç, vücudumuzla ilgili bir araştır. Ha? Yine mi ya?
0: Ne yine mi?
1: Yine gülüyorsun Eymen.
0: Evet, yine sadaka veriyorum.
1: Ya böyle sadaka mı olur?
0: Olur tabii.
1: Tövbe estağfurullah, aklım çıktı.
0: Selamun aleyküm Temel amca.
2: Aleyküm selam Eymen.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sen de iyi görünüyorsun.
0: Nereden anladın?
2: Baksana, gülmekten ağzın yırtılacak.
0: Ha, o mu? Şey, sadaka veriyorum.
2: Ha, anladım. Sen peygamberimizin tebessümle ilgili hadisini duydun.
0: Tebessüm mü? O ne?
2: Gülümsemek.
0: Gülümsemek mi? Gülmekle aynı şey değil mi?
2: Hayır, tebessüm hafifçe ve sessiz gülmektir. Bak böyle.
0: Aa.
2: Ya, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır buyurmuştur.
1: Şey, ben onu gülmek diye okumuştum. Demek ki gülümsemek yazıyormuş.
0: Olabilir. Yoksa sen bütün gün böyle mi dolaştın?
2: Evet Temel amca. Beni de korkutup durdu.
0: Korkutucu çünkü.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da

güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Fazia nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı...

0: Arkadaşınızı seçin.
1: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kim alsam acaba?
3: Ben.
2: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
3: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol. Ben.
2: Yusuf.
4: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
3: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz, Gümbele'ye söz verdim.
3: Ben.
2: Tamam, seni alıyorum.
3: Yaşasın.
6: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele, gidelim. Biz de.
4: Hadi gidelim.
3: Tamam, gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
3: Ne acaba?
2: Soy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
3: Emin misin dayı?
2: Tabii ki. Sen merak etme.
4: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
3: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte sürekli düşen ama yaralanmayan şey yağmur suyu.
4: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı!
1: Ama dayı!
0: Şşş! Sen karışma Yavuz! Tabii!
4: Of abla ya! Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
4: Aa! Limon! Tabii ya!
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!

0: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
1: İşte bu, harikasın Yusuf.
2: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
3: Of dayı, bence cevap...
2: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
4: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
3: Dur dayı, daha bir bilmece var.
2: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
3: Kesin kaybettik. Bari bir tane bilelim.
2: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
3: Of dayı.
2: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
3: Ben biliyorum cevabı.
2: Yok ya, nereden bileceksin?
3: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
2: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
2: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
0: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
5: Limon.
2: Ne?
5: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
0: Gözlük.
5: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
1: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
2: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
5: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
0: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
2: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı, çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: Allah sana Düt. Çok güzelsin.
1: Abla, Düt'e bir şiir yazdım, okuyayım mı?
0: Öyle mi? Oku tabii.
1: Vın vın çıkarsın en dik yokuşları. Yazın serin olursun, sıcaksın kışları. Çok yüklensek bile çatmazsın hiç kaşları. Dört çekersin, çok şekersin Düt.
2: Barbara'nın sürsürenin hikayesi çoktur bu sahnenin. Lakin konusunu sizden alır. Ne oynansın isterseniz heybemize atın. Evet, cimrilik. Evet, bu gecenin konusu cimrilik oldu.
3: Namıka, Namıka, yol uzun. Gel şuradan bir dolmuşa binelim.
2: Ne gerek var yahu? Boşa masraf. Sen bin, ben yürürüm, orada buluşuruz. Aman çok yoruldum. Of, of.
3: Aman bu ne hal böyle Namıka?
2: Bu sıcakta kilometrelerce yol yürüdüm. Dilim damağıma yapıştı.
3: Dur hemen sana ben bir su isteyeyim.
2: İsteme. Bir sürü para alırlar şimdi o suya ya.
3: Yahu bayılacaksın susuzluktan. Hala para diyorsun. Tamam. Ben ısmarlayacağım.
2: Öyle mi? Öyleyse içerim. 10 litre içerim ha. Dilim damağım kurudu ha.
0: Maaşıma zam meselesini konuşacaktık.
1: Aklımda kızım. Ortağım Namık Bey gelsin konuşacağım.
2: Ay aman. Çok yoruldum. Nasıl yoruldum görseniz. Saatlerdir yol yürüyorum.
0: Durun sizi hemen bir ayran çalkalayayım.
2: Yok kızım. Hiç gerek yok. Biraz uzanayım geçer. Durduk yere yoğurt harcama şimdi canım.
0: Efendim para gitmesin diye, onca yolu yürüyen, yoğurt heba olmasın diye, ayran içmeyen Namık Bey bana zam yapar mı?

0: Bilmiyorum ki ne diyeyim.
1: Kendisi için endişeleniyorum. Para harcamamak için sağlığını da içe sayıyor.
0: Sorma. 10 yıl önce bir traktör alalım dedim. Gerek yok dedi. Gittim kendi paramla aldım getirdim. Ortağım Namık Eskir diye onu bir kere bile kullandırmadı. Geçenlerde şunu bir çalıştırayım bari dedim. Çalışmıyor. Durduğu yerde çürümüş gitmiş. Her şey zamanında güzel. Bu kıymet bilmek, korumak, kollamak değil. Bu israfın başka çeşidi.
1: Evet efendim ama Namık Bey asla bunu görmüyor.
0: Benim bir planım var.
2: Bu sene çok güzel mahsul aldık ya. Şöyle bir kuytu köşe bulayım da paracıklarımı sayayım ha.
0: Ben gidip ortağımdan para isteyeceğim.
1: İste beyim.
2: Ne oluyor ya?
0: Ben de ortağım. O paranın yarısı benim. Sen de bizimle çalışıyorsun ve hakkın var. Bize de vermek zorunda.
1: Gidin isteyin hakkımızı beyim. Ben de arkanızdayım.
2: Aman diyeyim, bunlar ikisi bir oldular, benim biricik paralarımı alacaklar ha. Paracıklarımı şuraya bir yere gömeyim, gizleyeyim. Yoksa hepsini alacaklar benden. İki ağacın ortasında bir çalı. Güzel bir işaret. Bunu unutmam. İki ağacın ortasında çalı olan boşluktan içeri gir. 100 adım git, sağa dön. 100 adım git, sola dön. Münasip bir yere hop küpünü göm.
0: Ortak, onca ürün hasat ettim tarlalardan. Parasını ellerimle getirip verdim sana. Dünya malı dünyada kalır. Biraz paylaşımcı ol. Versene benim hakkımı.
2: Ortak, hiç para yok. İstersen git kasaya bak. Çiftliği ara, üzerimi ara. Tek kuruş bulursan al hepsi senin olsun.
0: Peki, öyle olsun.
2: İstediği kadar arasın. Çiftlikte hiç para yok ki. Hepsini gömdüm ormana. Bebeğim bir gidip paralarımı bir kontrol edeyim canım.

0: İki ağacın ortasındaki çalılıktan içeri gir. 100 adım git. Sağa dön. 100 adım git. Sola dön.
1: Aman! Amanın! Aman aman aman! Çukurumu kazmışlar. Kazmakla kalmamış, içinden küpümü almışlar.
0: Yahu çukurumu kazıyorsunuz, utanmadan bir de para mı alıyorsunuz?
1: Daha dün içinde paracık vardı şu bomboş çukurun.
0: Boş çukur mu? İçine girip yatsam mı acaba?
1: Ya saçmalama Namık, kendine gel. Paracıkların buhar olup uçmadılar ya. Allah'ım, kendi ellerimle paracıklarımdan oldum ya. Amanın, paracıklarım. Ay.
2: Namık Bey çok hasta olmuş. Söylediğim ilaçları da mutlaka almanız lazım.
3: Bizim o kadar paramız yok ki.
0: Aslında vardı ortak. Ama ben büyük bir hata ettim. Yıllardır elimize geçen her kuruşu senden ve işçilerimizden sakındım. Kendimden bile sakındım ya. Sonra götürdüm. Bir yere gömdüm. Ama almışlar. Para için sağlığımı bozdum. Oysa ki her işin başı sağlık. Keşke zamanında saklamayıp sizlerle bölüşseydim. Şimdi ilaç alacak paramız olurdu. İlaç bile alamadıktan sonra ben parayı ne yapayım ya?
4: Namık Bey doğru mu söylüyorsunuz?
0: Doğru tabii kızım. Ben yıllardır her kuruşu biriktirdim.

0: Eskirliğe traktörü sürdürmedim. Dolmuşa binmedim, yürüdüm. Çeşme yoksa su içmedim. Ama ne oldu sonuçta?
1: Sağlığın bozuldu ortak.
0: Ben hatamı anladım. Sizler de bu hatayı tekrarlamayın. Yiyin, için, gezin, ihtiyaçlarınızı alın. İhtiyacı olanlarla bunları paylaşın.
2: Namık Bey, şimdi kaybolan paralarınızı bulsanız da böyle söyler misiniz?
0: Elbette kızım. Cimrilik çok kötüymüş ama paylaşırsan bereketlenir ya.
2: Paralar burada Namık Bey.
3: Hatanı anladığına göre kalk Namık Efendi. Hasta değilsin.
0: Değil miyim?
3: Değilsin. Sadece susuz kaldığın için bayılmışsın. Bolca su iç, bir şeyin kalmaz.
0: Ama neden?
1: Sana bir ders vermek istedik ortak.
0: Ne demek öyle? Sizi haylazlar sizi. Ya beni kandırdınız demek ha? Verin bakalım paracıklarımı. Şaka şaka ha. Ben dersimi aldım. Bir daha cimrilik yapmam. Ortak, o paradan ihtiyacımız olan kadarını ayır, gerisini çalışanlarımıza pay edelim. Kalanı da ihtiyaç sahiplerine dağıtalım ha.
1: Baba, ben biraz acıktım. Bir yerde dursak da atıştıracak bir şeyler alsak.
2: Çantamda annemin yaptığı böreklerden var Sefa. Onlardan yiyebilirsin.
1: Anne, sen sürekli börek ya da sandviç yapıyorsun.
3: Yolculuklarda acıktığımızda yeriz diye oğlum.
1: Bu seni oyundaki Namık gibi biri yapmaz mı?
4: Yapmaz. Çünkü tutumlu olmak başka, cimri olmak başka bir şeydir oğlum.
3: Evet Sefa, cimrilik ne kadar kötü bir davranışsa tutumlu olmak da o kadar güzel bir davranıştır.
1: Anlamadım. Farkı ne ki?
5: Mesela canın elma çekti. Manava gittin, yiyebileceğinden fazlasını alırsan ne olur?
1: İsraf olur.
5: Evet, yiyeceğin kadarını, yani ihtiyacın kadarını alırsan israf etmemiş, tutumlu davranmış olursun.
3: Ama canın elma çektiği halde parana kıyamayıp hiç elma almazsan da cimrilik etmiş olursun.
1: Şimdi anladım. İhtiyacın kadarını almak tutumluluk, fazlasını almak israf, olabilecekken hiç almamak cimrilik.
3: Ha? Ne oldu Abidin? Bu ne sesi?
4: Düttüt'ün benzini bitiyor hanım.
5: İleride benzinlik var usta. Girer alırız usta.
4: Yok be garip. Şimdi durduk yere masraf etmeyelim. Benzin biterse iner iteriz Düttüt'ü. Hı? Ha? Şaka yahu şaka.

Giuseppe, ho

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocuklama, susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ibrahim açtım.
1: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
3: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur, bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
3: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah, durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir, tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
3: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
3: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcığım kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
3: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcığım şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
3: Mandal mı?
0: Evet mandal.
3: Yandık.
0: El.
1: Oh, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil şu masadaki oyuncak eli ver.
1: Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz. Bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
3: Eyvah, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
3: Dayı.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Huhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim devenevimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?

0: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
1: Çölün ortasına mı?
0: Evet.
2: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
0: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
2: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
2: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın! İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.

0: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
1: Hepsi de birbirinden afacan.
2: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
0: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
2: Gazeteci Kenan amcaya mı?
0: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
2: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
0: İnşallah oğlum.
2: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
0: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
2: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
1: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
2: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
0: Harika.
1: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
2: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
0: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
2: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
0: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
2: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
0: Elhamdülillah.
1: Keşke biraz daha kalsaydınız.
0: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
2: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
1: O nasıl olacakmış?
0: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
1: Deme. Nasıl oldu bu?
2: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
1: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Peki evcilik oyunun ne zaman biter? Seni salıncakta sallayacağım ya, onun için soruyorum.
1: Bilemiyorum abi. Canım isteyince sana haber veririm. Hı hı.
0: Ha. Ve evin hazır canımın içi.
1: Aa, tıpkı söylediğin gibi. Bu halı aynı ev gibi.
0: Bu halı değil, kilim. Ama evet, bak böyle oda oda. Aynı eve benziyor.
1: Evet, oba oba. Burası Cemre obası. Burası da bebek obası.
0: Peki burası ne obası?
1: Buldum. Abi obası.
0: Abi obası mı?
1: Evime geldiğinde sen burada oturacaksın.
0: Gerek yok ya. Ben ayakta iyiyim.
1: Beni 105-93 kere sallayınca çok yorulacaksın ya abi. Sen abi obasında dinlenirken ben de sana yemek vereceğim. Ve de porkatal suyu.
0: Peki ama yorulmazsam porkatal suyu yok.
1: Ya abi, porkatal suyu söyleyebiliyorsun sen. Sevimli olma lütfen. Sevimli olan benim.
0: Peki sevimli.
1: Ha? Bugün ormanı pet etme abi. Beni sallayacaksın. Yorma kendini.
0: Pet etmem, tamam.
1: Abi.
0: Tamam, sensin sevimli.
1: Aha, ay uyanmış mı benim bebeğim? Sofra hazır. Aa, ha şöyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bismillah. Neredeymiş benim porkatal suyu? Oh, elhamdülillah.
0: Merhaba halkım. Ormanın Fatih'i geldi. Kedi dostlarım, biliyorum sıkılıyorsunuz ama bugün size eğlence var. Ha şöyle. Egzersiz zamanı. Zıpla. Zıpla.
1: Bebeğim uyanmadan resmimi bitirmem gerek. Ah, oh, mis. Şimdi abim olsa porkatal suyunun kapağını kapat yoksa dökülür derdi. Ama ben dikkat ediyorum.

0: etmedi. Evi yıkayabiliriz. Sen de her şeyi alıyorsun Cemre. Boyarız, olur biter.
1: Of, ne eğlendim. Şimdi işe koyulalım. Şöyle düzgün dal parçaları bulmam lazım. Yasemin çiçeğimi dolayacağım. Oh, mis kokulu koca bir tablo olacak. Bundan olur. Hadi bismillah. Bu çok kısa. İşte bu.
0: İşte bu. Başardın Cemre. Yuvanı kurtardın. Evimizin kurumasını beklerken meyvelerimizi yiyebiliriz. Hayır, sana portakal suyu yok. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk canımın içi.
0: Üzgünüm abi ama şimdi sallanamam. Daha evcilik oyunum bitmedi.
1: Önemli değil, beklerim ben.
0: Bütün gün temizlik ve boyama yapmak zorunda kaldım. Ama bak.
1: Ha, ne oldu Cemre? Bir yerine bir şey mi battı?
0: Battı. Bütün evim battı. Obalarım battı.
1: Kilime ne oldu Cemre?
0: Her yer abi obası oldu.
1: Kilimi neden boyadın?
0: Bebeğim senin obana portakal suyu döktü.
1: Bebeğin mi döktü?
0: Evet, bebeğim döktü. Yıkarsam geçer sandım ama geçmedi. Ben de senin obanı parmak boyasıyla maviye boyadım.
1: Halı ıslak olunca da boya her yere yayıldı. Ağlama canımın içi. Başka kilim buluruz.
0: Nereden bulacağız? Evdekiler çok değerliymiş. Annem elleriyle yapmış. Vermez ki.
1: Biz de ellerimizle dokuruz.
0: Ne? Dokur muyuz? Bütün ellerim mavi olacak.
1: Ağlama artık Cemre. Bak ellerin de tertemiz oldu. Hangi renk istersen öyle yaparız evini.
0: Renkler istersen?
1: Tamam canımın için, nasıl istersen.

0: Hadi bakalım. Şimdi sıra mavi odada.
1: Abi.
0: Ne oldu?
1: Abi obası. Mavi obayı sen yapacaksın.
0: Yok canım. Zaten bütün günümü sana harcadım. Cemre gel buraya.
1: Sen anneme söyleyeceksin.
0: Ha?
1: Ödevlerimi yapacağım. İzin vermiyorsun. Hep beni şeşkul ediyorsun.
0: Ah Cemre. Ne yapacağım ben seninle?
2: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayrola evlat? Dokumaya mı merak saldın?
0: Sorma dede. Cemre yine başıma bin türlü iş açıp gitti.
2: Şöyle bir etrafa bakıyorum da neler olup bittiğini tahmin edebiliyorum.

0: bilmiyorum.
1: Yok dede, tahmin edemezsin.
0: İlahi çocuk. Peki nedir şimdi vaziyet?
1: Cemre'nin evine iki oda daha dokumam lazım.
0: İlahi Cemre, Allah yardımcın olsun evlat. Sana ilham verecek bir yolculuğa var mısın?
1: Uçan alı.

0: Dede, burada görülecek ne çok şey var.
1: Evet, başka vesilelerle de buraya geleceğiz evlat, merak etme.
0: Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Ne güzel düşünmüşler. Bize ait her şey vardır burada.
1: Aynen öyle evlat.
0: Uçanalı diyorduk.
1: İşte geldik.
0: Ne kadar güzel. Ve ne kadar eski.
1: Dokumacılık tarihimiz boyunca çok ileri olduğumuz bir alanda evlat. Bugün de memleketimiz halılarıyla bütün dünyayı süslüyor.
0: Annem de dokumuş dede.
1: Pakize pek kabiliyetlidir. Ne güzel kilimler, halılar dokumuştur. Elleri dert görmesin. Muhteşem değil mi?
0: Öyle tabii. Dedem, iyi güzel hoş da ortasındaki bölmelere bakar mısın? Ne kadar çok.
1: Ne mahsuru var?
0: Ben bu halıdan ilham alırsam Cemre'ye 30 oda bir salon ev dokumam lazım.
1: Hay Allah iyiliğini versin.
0: İki balkon, bir veranda, bir teras, arka bahçe, garaj.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: İşte bu kadar daha lazım.
5: Ama burada hiç para yok ki.
4: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
6: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
5: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
6: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
4: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
6: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
4: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Elhamdülillah duydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: And anneanne, işte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne, ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş.

çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz. Bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı.

0: bu, izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah, bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır, bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki, bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah, bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım, Çogu. Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya. Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ,

0: 유물전화!
1: 스스로를 못하고 괜할 수 있는 정수쇼에 라이 헤매는 선행으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına, meraklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlok topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İstanbul kış, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop hop hop, bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi, elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık köp kıpkırık köp kıkırdayınca kulpu kırık köp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp diyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi. Tebrik ederim, doğru söyledin diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme, ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldun.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz. Ha?

0: Oo çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba, keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyle değil mi?

0: Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir arada?

0: Eternus.
1: Cerosi!
2: Terazi'yi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
0: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
2: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
0: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanlara ayrım yapmaksızın kefesini alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
2: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halka adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
2: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
2: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
2: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.
4: Hı?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum.

bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir çay.
1: Hakkı baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga, karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz ol sana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam
2: hocam.
3: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Şey Selim hocayı görünce.
2: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
2: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmıyorum.

0: okumaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
1: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
0: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
1: İyi fikir.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Korktuk. Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
4: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
0: Ne şifresi? Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
1: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
4: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
4: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
1: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
0: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
5: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
4: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
5: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
2: Demli bir çay içelim.
5: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Aa, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım, spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun, çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren

0: Sabret.
1: Aşağıya ineceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.
2: Kıpır, bu şekilde istediğini yaptıramazsın.
3: Kura çektik ve yakalamaca oyunu çıktı Kıpır.
4: Önce yakalamaca oynayalım, sonra kuyruk bol oynarız.
1: Hayır, önce kuyruk bol oynamak istiyorum.
5: Sabırlı olursan sıra ona da gelir Kıpır. Hadi in aşağı.
1: İnmem.
6: İncilerim, bakın sizin için pati patates hazırladım.
7: Hey, pati patates.
1: Hey, pati patates mi? En sevdiğim atıştırmalıklardan. Buradan inmezsem pati patates de yiyemem. Durun, önce ben. En öne geçsem?
4: Sıranı bekle Kıpır.
3: Hangisini alsam acaba? 1, 2, 3 dilim. Bu az. Burada daha çok dilim var. Bunu alıyorum öğretmenim. Ellerinize sağlık.
6: Afiyet olsun Puf.
5: Bu çok az. Ama bu da çok fazla. Hepsini yiyemem. Bu 5 dilim tam bana göre. Ben de bunu alıyorum öğretmenim.
1: Bana da bırakın, bana da.
2: Kıpır, biraz sabırlı olur musun? Herkese yetecek kadar var.
1: Ya bana az olan kalırsa? Yoo, bunu kabul edemem. Lila, kardeşim sıranı bana versene.
2: Olmaz, sıranı beklemelisin.
1: Sıranı bekle, sıranı bekle. Sabret, sabret. Öğretmenim çok güzeldi.
6: Afiyet olsun Kıpır.
2: Gördün mü? Sıranı bekleyince de pati patates yiyebiliyorsun.
4: Ceviz.
3: Tadı çok lezzetli diye duymuştum.
6: Dur Kıpır, acele etme.
1: Çok sert.
6: Çünkü ceviz kabuklu bir yemiştir. Önce kabuğunu kırmamız gerekir. Cevizin içinde bir hazine gizlidir ve çok lezzetlidir.
5: Başka sert kabuklu yiyecekler var mı?
3: Kaplumbağa Hanım'ın da kabuğu var.
6: Evet İncim, Kaplumbağa Hanım'ın da sırtında kabuğu var. Ama o bir yemiş değil. Mesela Antep fıstığı, fındık, yer fıstığı gibi yemişler de kabuklu.
2: Kıpır, iyi tut aklında. Karşına çıkarsa hemen ağzına atma. Bunların kabuğunu kırman gerekir.
1: Benim dişlerim hepsini kırar.
6: Ama kabuklu yemişleri dişlerimizle kırmamız onlara zarar verir.
1: Çok da lezzetliymiş. Gerçekten cevizin içinde bir hazine gizliymiş. Ama bir ceviz kime yeter ki? Keşke daha çok cevizimiz olsaydı.
8: Açılın! Çiftçi yengeç geliyor.
2: Yengeç!
1: Çok çok fazla ceviz.
8: Hayırlı günler. Karşınızda çiftçi yengeç. Ağaçlarda bir sürü ceviz topladım. Ama işim biter mi?
7: Bitmez.
8: Bitmez. Şimdi biraz daha ceviz toplamam gerek.
6: Yengeç, istersen sana yardım edebiliriz.
8: Sahi mi? Duygulandım yine. Dostlarım iyi ki var. Hadi kasaya atlayın. Ceviz toplamaya gidiyoruz.
7: Ben
8: ağaçları sallayacağım. Siz de yere düşen cevizleri toplayın yavru balıklar.
1: Arkadaşlar, yarış yapalım mı? Kim daha çok cevizi sepetine doldurursa o kazanır.
5: Tamam.
4: Ben başladım bile. Ceviz yağmuru.
1: Ha?

0: Take it in, take it in!
1: Benim ne kadar az. Kıpır! Ne kadar çok doldurmuşsun. Dur ama acele etme.
0: Çekilin, çekilin.
2: Kıpır, sıranı bekle.
0: Acele var, acele var.
3: Kıpır, sakin ol, düşeceksin.
4: Kıpır, iyi misin?
0: İyiyim, iyi. Çok ceviz toplamıştım ama hepsi döküldü.
3: Biraz daha sabırlı olup sıranı beklersen böyle şeyler başına gelmez Kıpır.
0: Haklısınız. Çok ceviz topladım, çok acele ettim.
5: Adı Kıpır, kod adı sabır olsun bundan sonra.
0: Olsun. Haklısın yengeç. Biraz ceviz yiyelim bari.
2: Hayır, kabuklu.
0: Kıpır, acele etme. Şaka yaptım. Cevizi kırarak yiyeceğim. Acele etmeyeceğim. Benim adım Kıpır. Kod adım da sabır.
6: Polis kimi?
2: Bugün okul yok. Ne yapsak acaba?
0: Yapacak çok şey var. Bize gidip bilgisayar oyunu mu oynasak?
7: Hava çok güzel. Bugün bence dışarıda bir oyun oynayalım.
1: Haklısın güçlü. Deniz ne kadar da ılık.
8: Oo, yavru balıklar. Hafta sonu gezintisine mi çıktınız? Ah dostum, kaşığıyla yavruyken biz de gezintiler yapardık. Şimdilerde birbirimizle yeterince vakit geçiremez olduk.
4: Kaşu sayesinde mercan ya çok güvenli bir yer.
8: Öyle tabii. Gece gündüz demeden Mercanya'yı koruyor. O çalışkan bir polis. Polis, evet ya, bugün. Nasıl unuturum? Bir dakika yavru balıklar. Kaju, bugün polis günü. Polis günün kutlu olsun dostum.
9: Teşekkürler dostum. Polis Kaju görev başında. Çok işim var. Görüşürüz.
8: Bugün polisler günü ve Kaju hala çalışıyor.
0: Onun bugün dinlenmesi lazım.
8: Haklısın yavru balık. Kaju'ya polis gününü unutulmaz yapmaya var mısınız?
10: Evet.
0: İçin buhar makinesi rahatlatır.
9: Yavru balıklar tamam, teşekkür ederim. Benim dinlenmem için elinizden geleni yaptınız. Ancak çalışmam gerek, telsizim.
8: Dostum, sadece bir günlüğüne rahat ol ve polis gününün tadını çıkar. Bir sorun çıkarsa...
9: Hı?
10: Yavru balıklar ve yengeç iş başında.
9: Eyvah.
11: Polis Kaju, polis Kaju, büyük bir sorun var.
8: Ya bir sorun göremiyorum.
0: Yengeç, telsiz.
8: Tamam. Buyurun, sorun nedir? Tamam.
11: Mercan ya da su gideri patladı. Acil gelmezsen tazyikli su binalara zarar vermeye başlayacak.
4: Biz halledeceğiz, merak etme Kaju.
1: Sadece dinlen.
8: Hadi yavru balıklar.
9: Gittiler. Peki madem, dinleneyim. Bunu siz istediniz.
8: Ekip, durdurun suyu.
0: Bu su duracak gibi değil.
2: Bir şeyle kapatsak?
8: İşte su durdu.
7: Ama ben burada kaldım.
11: Polis Kaju yetiş. Bazı balıklar balıkçıların ağına takıldı.
8: Güçlü, sen burada kal. Hadi ekip, balıkları kurtaralım.
7: Ben su tıpası değilim ki. Bu işte bir yanlışlık var.
9: Şimdilik bir sorun yok galiba. Dinlenmeye devam Kaju.
0: Öğretmenim, seni kurtaracağız.
3: İncilerim, dikkatli olun.
8: Çekin, çekin, çekin. Durun, durun.
0: Hayır, çekin, çekin.
8: Kıskaçlarım var. Öğretmen ağlardan çıkar.
11: Polis Kaju, polis Kaju. Bayan kaplumbağanın yavrularından biri kayaların arasına sıkışmış. Acil ona yardım et.
8: Tamam, bu işe ben gidiyorum. Siz öğretmen hanımı evine bırakın. Korkmuş olmalı.
10: Emredersiniz amirim.
3: İncilerim, Kaju nerede ve siz neden bu şekilde davranıyorsunuz?
2: Kaju dinleniyor.
9: Hala bana bir ihtiyaç yok gibi.
8: Hay Allah! Beni kim kurtaracak? Yavru kaplumbağayı kurtardım ama kendim sıkıştım kaldım.
3: Balıkçılar bu bölgede çoğaldı. Kaju onların dikkatini dağıtıp bölgeden uzaklaştırıyordu.
2: Öğretmenim, yeniden kaplumbağa.
10: Polis kaçıyor, imdat!
7: Bunun işe yaramayacağını biliyordum. Polis kaçıyor, imdat!
9: Neler oluyor?
1: Polis kaçıyor, işler fena halde karıştı. Su, yengeç, aman ağlar.
9: Nasıl yani? Dur, tane tane anlat. Mercan ya da problem mi var?
1: Yetiş, yetiş. Hadi polis kaçıyor.
9: Polis kaçıyor, görev başına. Şu fışkıran da ne? Su mu? Tepesindeki balık yavru mu? Güttüden hiç tıpa olur mu? Kapattım oyuğu, kestim suyu. Hallediverdim sorunu. Balıkçıların ağları sarmış Mercan Yayı. Kaju hepsini alır, Mercan Yalan

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bella Bera.
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
1: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
3: "Abla, yüzüme bak!"
1: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü gösterdi.

0: göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
1: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
0: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: "Bak, kakam kaydı, bak,"
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
1: "Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,"
0: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsuscuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
1: "Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,"
0: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunu açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyong

0: Anı vermişti.
1: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fionk orada.
2: Diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yo.
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
0: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de...

0: Biliyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
1: Hadi ya.
2: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
0: Yani.
1: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
2: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
1: Aynen öyle. Çok komik işler. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
2: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
2: Heh, geldi bizimki.
1: Hadi bakalım.
2: Selamın aleyküm, Tuzsuz Efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
1: İnsan önce selam alır, Tuzsuz Efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
2: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
1: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
2: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
1: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
2: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
2: Aman, bizi görüyor bu.
1: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
1: Duramıyorum kara gözüm.
2: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
1: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
2: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
2: Hani sadece insanda işe yarardı?
1: Hani etkisi bir gün sürerdi?
2: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
0: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
1: Evet.
0: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
1: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
0: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
0: Ha? Şimdi belli oldu.
2: Neymiş o belli olan?
0: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
0: Olur mu öyle şey? Dedim.
1: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
0: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
2: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Kesin mi?
0: Bit tabii efendim, bit tabii.
2: Öyleyse tamam.
1: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
0: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
1: Başlayalım.
2: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
1: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
2: Oldu bu iş.
1: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
2: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ha?
1: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
2: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
1: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz.

0: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et Tutsuz Efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

hac yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
0: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur. Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
3: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
4: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
3: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
3: Evet.
5: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
3: Merak etmeyin, hallederiz.
6: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
0: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
6: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
0: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
7: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
0: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
7: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
0: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
7: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
0: Yazayım isterseniz.
7: Ne yazdın?
0: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
7: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
0: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
7: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
0: Yok teyze, olur mu hiç?
7: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
0: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
3: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
7: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
7: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
3: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
0: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
8: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın, şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum, kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
3: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
0: Bu hafta sıra bizde. Olmaz, bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
3: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
0: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
8: Hı? Zaten hakem değil mi?
3: Ara bulucu olsun anlamında.
2: Evet. Vefa haklı.
3: Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
3: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
3: Aa, nasıl olur ama?
2: Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
3: Evet. Adil bir çözüm bu.
2: Bize de uyar.
3: Hadi Aziz. Bu topu yakala.
0: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
0: Kolaysa sen zıpla.
11: Evet Aziz. Topu takip et.
0: Tamam. Gönderin bir tane daha.
3: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
0: Evet. Topun önünde dur bari.
5: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
0: Sağ taraftan.
5: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
0: Kolaymış.
5: Nihat, çek şutu.
0: Nasıl yakaladım ama?
5: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakaladım. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
7: Fırtına gibiydiler maşallah.
5: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
3: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
5: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
7: Hadi.
6: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
12: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
6: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
13: Evet sayın seyirciler, yukarı yumurtalı atağa geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den Burak İmhan. Burak basıyor.
12: Yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
14: Aferin. Defans sorununu çözmüştünüz. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansı da boş bırak.
15: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
15: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel.
12: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
16: Bilemedim şimdi.
12: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
13: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçti.

0: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
2: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
3: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
4: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
0: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş? Çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Ciddi bir iş.
0: Çok ciddi. Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
0: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık. Eyvah!
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
0: Koş Eren, işimiz var.
1: Ne oluyor bakalım?
0: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
0: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun. Her zaman güzel oluyor zaten Eren. Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun. Tamam. Ben kapıda karşılarım. Ben de kolonya döküp şeker tutarım. Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın? Buldum. Misafir odası. Hadi gidip bakalım yerinde mi? Oda mı? Evet. Koş. Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama. Geçen sefer sen oldun ya akıllım. Ama o zaman halam gelmemişti ki. Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok. Tamam. Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı. Not alıyorum efendim. Okunmuyor liste. Şimdi? Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim. Hemen not çiziyorum. Tamam, çok iyi not çizdin. Başka? Oyuncak? Gerekmez. Aşağıda oyun bölümünde oynarız. Tencere, tabak. Komiksin. Ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akalım buraya gerek yok. Tamam o zaman. Hadi eksikleri tamamlamaya. Anne.
1: Efendim canlarım.
0: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
0: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek. Biraz da iş konuşalım. 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
0: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar. Müşteri ağlamız için çiçek toplamayı unuttuk. Olamaz. Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım. Unuttuk. Neyi? Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız? Buldum. Hemen gidip getireyim. Hadi ama geç kalıyoruz Eren. Geliyorum. Kamyonu neden getirdin ki? Çiçek toplayacağız işte 5 numaralı oda için. Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir. Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir. Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir. Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman. Yarısı da çok. Yine üzülür. O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz. Ben hemen geliyorum. kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene. Ay, kafam acıdı. Benim de. Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
2: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
2: Haklıymış. Bak düştük.
0: Hadi kal.
2: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
2: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
2: Zavazo mu?
0: Vazo.
2: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
1: Çok güzel.

0: Eren nerede?
1: Buradayım anne.
0: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
0: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
0: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
1: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
0: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
3: Biz de seni.
1: Aa, biz halama kale yapmadık.
0: Kale mi?
2: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi, hadi koş.
0: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
0: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
2: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
0: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
2: Ne yapabiliriz peki?
0: Mesela uzay yürüyüşü.
1: Uzay yürüyüşü mü?
0: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
0: Harika oldu.
2: Bana bakın, bana bakın.
0: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
3: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok.
2: Zili duyduğuma eminim.
0: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
2: Hala.
0: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var hemen?
0: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
2: Kolonya?
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: Bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Hı?
3: Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, Karakaçan'ın yemi de hiç kalmamış.
0: Ah, kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat, işler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler, evet. Neydi ayetler?
4: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
5: Aa, olur mu öyle şey?
4: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yoo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: olamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: hocanın değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
1: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası.
3: Ha? Baba?
1: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
1: Hocacığım benim. Sen...
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
1: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Gato! Aç! Misket!
2: Çok çok! Çok! Yangın!
1: Fila! Aç!
2: Ne oldu?
1: Yardım!

0: Selam.
1: Selam.

Ah!

三，

まあ！

0: Honey, honey.
1: Aha. Aha. Aha.
0: Huh?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim sende. Hayır.
1: Elim sende.
8: Yakaladım seni.
7: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
8: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalıyor.

0: Alayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
2: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
0: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
2: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
0: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
2: Ey, bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
2: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ey, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte daha çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini, köy şenliğini yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldun.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis gibi.

0: düşmüş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
2: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş.
2: Mm-hmm.

0: Yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.

0: gene böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.

0: rengi nohuttur?
1: İyi de neden yola dizsinler?
0: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
1: Of!
2: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
0: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
2: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
0: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
1: Taktın nohuta.
0: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
1: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
0: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
1: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
0: Baksana yemek tabağında.
1: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
2: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
0: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
0: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
0: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
0: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
0: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: He, anladım. Öyleyse...
0: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar ona nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf. Ben de diyorum. Kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah. Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be. Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz.
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.

0: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
0: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
0: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
0: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
3: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
0: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.
4: Haberci!

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır. Şaşkın.
3: Yani doğru bildin demek istedim.
2: He, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
2: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence.

0: tüm darbelere karşı dayanıklı.
1: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
0: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu. Elhamdülillah.
1: Yerhamukella. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Piş, buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Müştebi abi!
3: Selamünaleyküm Müştebi abi!
1: Aleyküm selam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail. İnsanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam. Haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: hükümmüş de be abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçtebe abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yokmuş de be abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba, bir bak.

0: sobreden derviş... muradına ermiş.
1: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi. Ah!

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte. Bana da sehpa.
2: Şifon yer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, birkaç televizyon tane lazım
3: bence. Birkaç tane sehpa olmaz. Ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet!
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız Çufu ile ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Ne oluyor?

0: yapıyorsunuz böyle?
1: Tesbihler koptu.
0: Görüyorum. Neden kopardınız bakayım ha? Toplayın çabuk.
2: Bunu mu arıyorsun Ali?
1: Evet hocam.
2: Anlatın bakalım. Nedir bu tesbih koparma olayı?
1: Aslında güzel güzel tesbih çekiyorduk hocam. Nasıl oldu ben de anlamadım.
0: Aynı tesbihi çekmeye çalıştığınız için olmasın?
1: Ortak tesbihe girdik de ondan.
3: Ne?
2: Şunu biraz daha açın bakayım.
1: Kurban bayramında aynı ineği 7 kişi paylaşmıyor mu?
4: Evet, paylaşıyor.
1: Biz de ineği paylaşamıyoruz. Bari aynı tesbihi paylaşalım dedik. Hem sevap alırız hem daha çabuk bitiririz diye düşündük.
2: Anlaşıldı. Aklınıza nereden geldi bilmem ama ortak tesbih çekmek diye bir şey yok.
1: Bize çok mantıklı gelmişti oysa.
2: Tesbihler bize emanet. Bu yüzden onlara zarar vermemeliyiz. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Bakayım nasıl olmuş.
1: Bitmek üzere hocam.
5: Elinize sağlık. Güzel olmuş.
6: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Cemile.
6: Hoş buldum hocam. Size misafir getirdim.
1: Oo, tosma. Neden suya koydun ki?
7: Su tospası da ondan.
6: Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmemiz gerekiyormuş. Kaplumbağamı bırakacak bir yer bulamadım. Emaneten size bıraksam olur mu hocam?
2: Olur tabii, neden olmasın?
1: Neyle beslenecek peki?
0: Salatalık. Ben her gün ona salatalık getiririm Cemile abla.
1: Aman Ali aman, bunlar etçil hayvanlardır. Salatalık yemez. Köydekiler yiyor ama.
6: Çünkü onlar kara kaplumbağası. Genelde bitkiyle beslenirler. Unutmadan yemini de bırakayım.
2: Tamam, güle güle gidin. Kaplumbağam bize emanet.
6: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun arkadaşlar.
1: Adı ne?
6: Kızıl Yanar.
5: Sabaha iple çektim hocam.
7: Ben mışıl mışıl uyudum. Sorun bir neden.
5: Neden?
7: Çünkü sizin gibi sorumluluk sahibi olan, emanete gözü gibi bakan arkadaşlarıma güvendim.
3: Hey!
2: Evet. Hazırsanız yemi veriyorum.
5: Emanette galip, merhamette mülayim olmak lazım değil mi hocam?
2: Emanete hassasiyetle bakmak dinimizin gereğidir çocuklar.
5: Bir çizelge yaptık hocam. Cemile gelene kadar herkes vaktinde kızıl yanağın yemini verecek.
2: Maşallah çocuklar, ne güzel düşünmüşsünüz. Emanete riayet buna denir.
5: Sizden öğrendik hocam.
2: Ama nasıl? Bizim daha önce böyle bir tecrübemiz olmamıştı ki.
5: Bize en güzel şekilde bakıyorsunuz ya hocam. Daha ne olsun?
2: Oo Selim, ağlatırsın ama beni böyle.
5: Yemek vakti Sayın Kızıl Yanak. Alın bakalım, mamalar geldi. Tamamdır. Hadi sana afiyet olsun. Yine gelirim ben.
8: Çıkardık. Hepsi bu.
7: Oh şükür. Kıymadınız hayvancığa.
5: Yok yok. Endişe etme gel. Biz de ufak tefek atıştırmalık bir şeyler aldık. Seni bekliyorduk.
7: Ufak tefek?
1: Evet. Paramız ancak ufak bir tepe kadarına yetti.
5: Hadi bismillah. Çok canım çekti.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Siz ne yaptınız? Bunlar da ne?
1: Biraz abur cubur aldık hocam, buyurmaz mısınız?
2: Hepsini yiyecek misiniz?
3: Evet!
2: Bugün bitirmeye kararlısınız yani.
3: Evet!
8: Çikolatayı en çok midemde seviyorum hocam.
2: Bunlar çok fazla çocuklar. Alileri çağırarak onlara da ikram edebilirsiniz.
8: Haklısınız hocam.
2: Size afiyet olsun. Benim içeride az işim var. Birazdan dönerim.
7: Çok yedik. Çatlayacağım şimdi.
8: Nefsimize galip olamadık. Halimize bak. Midem bulanıyor.
7: O kadar çikolata yedim. İnşallah yarına benekli bir suratla kalkmam.
2: Çocuklar, kızıl yanağı göremedim. Siz mi aldınız?
8: Evet hocam, burada. Güneş iyi geliyormuş.
2: Gerçekten bütün abur cuburu yediniz mi çocuklar?
7: Evet.
2: Ama çok fazlaydı. Şaka yapıyorsunuz. Halinize bak. Allah iyiliğinizi versin. Emanete riayet edeceğinizi sanıyordum.
8: Kızıl yanak burada hocam. Gözümüz gibi baktık. Ona bir şey olmadı ki.
2: Ben sizdeki emanetten bahsediyorum. Çocuklar, bedenimiz de bize emanettir. Ona da tıpkı kızıl yanağa baktığımız gibi özenle bakmalıyız. Yiyip içtiklerimizi buna göre seçmeli, emaneti korumalıyız.
7: Anladım hocam.
8: Bir daha da yapmayalım. Midem bulandı.
7: Üstüne bütün paramız da gitti.
2: Bu size iyi bir ders olsun o zaman. Böylece en kıymetli emanetlerden birinin canınız olduğunu hiçbir zaman unutmazsınız. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın, abdest alın. Ezan okunacak birazdan.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
4: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.